Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 85'ten fazla bilim adamı yaklaşık 434 sayfalık bir eleştiri raporu hazırlayıp DOA raporunu, yani o bütün veri havuzundan sadece işine gelen verileri çekmekle suçladı ve kaynakların yanlış yorumlanması, bazılarının uzmanlık alanı dışında yorumlar yapması ve raporun asıl amacının bilimsel araştırmadan ziyade siyasi yönelimli politika değişiklikleri yapmak olduğu iddiasıyla suçlandı. Şimdi ben sizi alayım bir İngiltere'ye doğru götüreyim. ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi yapay zeka asistanları, büyük yapay zeka sohbet robotları, botları olağanüstü yüksek elektrik tüketimi yapıyor. Şimdi Trump ne diyordu? Biz işte yapay zekada bir numara olacağız, dünyayı ile getireceğiz diyordu. Şimdi ne diyorlar? Ama ya o kadar da enerji gitmesi, çevrenin kötü olması sorun değil aslında. Dedirtmeye çalışıyor. Neden? Bu bütün büyük dil modelleri, Google'ınki, OpenAI'ınki, Claude falan, bunlar deli deli, acayip yüksek tonlarda elektrik tüketiyor. Uzmanlara göre tek bir soruya yanıt üretmek bile geleneksel internet taramalarına göre 10 ila 30 kat fazla enerji alır. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Sakız çiğnemek saatte 11 kalori yakmanızı sağlar. Şekersiz sakız çiğneyen katılımcılarla yapılan bir araştırmada katılımcıların sakız çiğnerken ağızlarından çıkan karbondioksit miktarı ölçüldü. Sonuçta sakız çiğnemenin metabolizma hızını ve günlük harcanan kalori miktarını artırdığı bulundu. Bunu biliyor muydunuz?
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için... Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Overload ve Isolate, Türkçesiyle yüklenme ve izole etme. Yani futbolda bir bölgeye kasıtlı olarak oyuncu yiyerek rakibi oraya çekmek ve ardından ters kanatta yalnız kalan oyuncuyu izole halde bırakıp o alandan pozisyon üretmeye çalışmak. Bu taktik rakibi kandırarak dengelerini bozmaya dayanır. Önce overload kısmından başlayalım. Takım hücum ederken topu bir tarafa yığar. Genellikle bu sol kanat olur. Sol bek, sol kanat, merkez orta saha, belki sol iç oyuncu. Hepsi topun olduğu bölgeye yaklaşır. Bu durum rakip için tehdit oluşturduğundan savunmada o yöne doğru kayar. Böylece rakibin savunması dengesizleşir, bir tarafa yoğunlaşır. Yani defans bloğu yatayda kayar, ağırlık merkezi bozulur. İşte tam bu anda devreye izole et, yani izole etme kısmı girer. Oyunun ters tarafındaki sağ kanat oyuncusu, ki genellikle hızlı, birebir de etkili, geniş alanda oynayabilen bir oyuncudur, rakibin bekiyle birebir kalır. Diğer savunmacılar yoğunlaştıkları tarafta kaldıkları için bu oyuncuya yardım edemezler. O oyuncu topu aldığında önünde açık bir alan vardır ve pozisyon üretme ihtimali yüksektir. Bu sistemin özü şudur. Rakibin dikkatini bir yere çekerken asıl darbeyi başka bir yerden vurmak. Bu taktik modern futbolda özellikle Pep Guardiola tarafından Manchester City döneminde olağanüstü uygulanmıştır. Kevin De Bruyne'un sağ içte izole edildiği pozisyonlar ya da Mahrez'in sağ çizgide birebir de yalnız bırakıldığı anlar bu taktiğin kitabına örnektir. Aynı şekilde Xavi'nin Barcelona'sı da topu sol çizgiye yığıp sağ içteki Lamine Yamal'ı izole etmeye çalışıyor. Bu sistemin avantajları şunlardır. Savunmayı yatayda genişletir, dengesini bozar. Birebir oynayabilen oyuncuları avantajlı konuma getirir. Rakibi hem fiziksel hem mental olarak zorlar. Taktiksel üstünlük sağlar, oyun kontrolü elinizde olur. İyi uygulanırsa çok az pasla çok büyük fırsatlar doğurur. Ama tabii ki overload and isolate sistemi her zaman kolay işlemeyebilir. Eğer overload tarafı etkisizse rakip savunma kaymaz, taktik çalışmaz. İzole edilen oyuncunun birebir de etkisiz kalması tüm planı bozar. Ters kanada pas atacak oyuncu ve zamanlama bulunamazsa pozisyon geçer. Rakip savunma yeterince esnek ve kaygan bir bloksa çok kolay uyum sağlar. Yorgunluk ve düşük pas kalitesi taktiği sekteye uğratır. Bu taktiğin uygulanabilmesi için bazı koşullar gerekir. Öncelikle pas kalitesi yüksek oyuncular şarttır. Çünkü oyun yönü değiştirilecekse o pasın hızlı, sert ve isabetli olması gerekir. Ayrıca izole edilen kanattaki oyuncunun birebir de üstünlük kurabilmesi, geniş alanı kullanabilmesi ve hızlı karar vermesi gerekir. Aksi halde bu oyuncu topu kaybederse rakip için kontra şansı doğar. Türkiye'de bu sistemin zaman zaman Abdullah Avcı, İsmail Kartal ve Okan Buruk gibi teknik direktörler tarafından kullanıldığını gördük. Özellikle Galatasaray'ın sol kanada yüklenip sağ kanatta Barış Alper'i izole ettiği, Fenerbahçe'nin Tadiç'in yönlendirmeleriyle topa sağa yığıp sol içte Dzeko'yu beslemeye çalıştığı anlar bu sisteme örnek olarak verilebilir. Milli takımlar düzeyinde ise İngiltere, Fransa ve İspanya gibi oyuncu repertuarı geniş olan ekipler bu tür taktiksel üstünlüklerle rakiplerini çözüyor. Oyunu bir tarafa taşıyıp diğer tarafa servis yapmak artık neredeyse elit düzey futbolun varsayılan kurgusu haline gelmiş durumda. Sonuç olarak Overload and Isolate futbol sahasında satranç gibi oynanan oyuncuların alanları bilinçli olarak manipüle ettiği bir sistemdir. Herkesin topun olduğu yere baktığı anda doğru oyuncuya doğru zamanda pas atmak bazen bir maçı tek başına kazandırabilir. Bu sistem tam da bunun üzerine kuruludur. Kalabalığı kandır, yalnız olanı vur. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni anlatımlarda görüşmek üzere.
4: Futbolun ansiklopedisi.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı deyimler vardır ki onları duyduğunuz anda bir coğrafya, bir yaşam biçimi gözünüzün önüne gelir. Mesela kıyafeti darmadağın birini görüp şöyle dersiniz: Tivriz dilencisi gibi giyinmiş. Afyonkarahisar ve çevresinde kullanılan az bilinen ama renkli bir halk tabiridir. Soğuk bir günde yetersiz, uyumsuz giyinen biri görülür ve Tivriz dilencisi gibi olmuşsun denir. İlk başta Tivriz bir yer sanılsa da aslında yöresel bir deyişle çok uzak, bilinmeyen diyar anlamına gelir. Dünyanın öbür ucunun perişan kılıklı insanı anlamı taşır. Bu deyimle özensiz, uyumsuz, adeta sokaktan geçerken toparlanmış gibi giyinen insanlar tarif edilir. Üstü başı Tivriz dilencisi gibi denince görünüm belli. Üşümüş, dağınık, rüküş. Bazen coğrafyada deyim olur. Bugün Tivriz dilencisi gibi giyinmek deyimiyle dilin ve halk kültürünün kıyafetini inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Tsunami dalgaları saatte 800 kilometre hızla, yani yaklaşık olarak bir jet uçağıyla aynı hızda hareket edebilir. Örneğin 1960'ta Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları 16.800 kilometre uzaktaki Japonya'ya 24 saatte ulaşmıştı. Suyun derinliği arttıkça tsunami dalgasının hızı da artar. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları sebebiyle Rus jimnastik takımının Avrupa Kupası'na katılamadığını duyurdu. Batılı federasyonların bürokratik engellerine karşı açıklama yapan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların turnuvaya eş zamanı olmayan ve uzayan idari prosedürleri nedeniyle katılamadığını açıkladı. Bu karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya ve Belarus'tan genç sporcuların uluslararası müsabakalara erişiminin kolaylaştırılması yönündeki talebine rağmen alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi tutumuna rağmen söz konusu spor organizasyonları, sporculara tarafsız statü verilmesini ve yarışmalara katılım için kayıt prosedürlerini geciktirecek yapay kısıtlamalar uyguladı. Öte yandan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların tarafsız statüyle müsabakalara katılması için gerekli tüm belgeleri zamanında Uluslararası Jimnastik Federasyonu'na ilettiğini, ayrıca sürecin hızlandırılması ve sporcuların doping test havuzuna dahil edilmesi için önceden resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ancak federasyona Paskalya tatili gerekçesiyle BG ofisinin 7 Nisan'a kadar kapalı olduğu bildirildi. Rus tarafının ısrarlı takibi sonucunda 14 Nisan'da yalnızca bazı sporcular için tarafsız statü onayı verildi. Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu Başkanı Molinari Vatanabe dahil olmak üzere yetkililere yapılan çok sayıda ek başvurunun ardından 4 Rus jimnastikçi için daha tarafsız statü alındığını belirtti. Rus tarafı, izinlerin gelmesine aynı gün sporcuların doping test havuzuna alınma sürecinin de hızlandırılmasını talep etti. Ancak genç sporcuların bu havuza fiilen dahil edilmesi 23 Nisan'da gerçekleşti. Bu tarih itibariyle idari prosedürler tamamlanamadığı için Avrupa Kupası'na katılım fiilen imkansız hale geldi. Bu süreç içerisinde Avrupa Jimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Avrupa Kupası için kayıt sürelerinin dolduğu belirtildi. 11 Nisan 2026'da yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Jimnastik Federasyonu 21 Nisan'da Rusya Jimnastik Federasyonu'na resmi bir bildirim gönderdi. Bildirimde kura çekimi tamamlandıktan sonra Rus genç takımının listeye eklenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bir gün sonra 22 Nisan'da iletilen ek yazıda ise Avrupa Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi'nin kura sonrası yeni başvuru kabul etmeme kararı aldığı belirtildi. Avrupa Jimnastik Federasyonu benzer durumlarda sporcuların sistemde bekleme statüsüyle ön kayıt altına alınabileceğini belirtirken Rusya bu teknik imkandan ancak kura işlemleri tamamlandıktan sonra haberdar olduklarını kaydetti. Rusya Jimnastik Federasyonu 2026 Avrupa Kupası'na hazırlanan Rus Genç Ritmik Jimnastik Takımı'nın Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları nedeniyle turnuvaya katılamadığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: What you drinking?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
2: Hocam nasılsınız?
3: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
2: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce başlama
3: ya
2: öyle bir gidelim.
3: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsan bir tarafı yok yani.
2: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani ya. Mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
3: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her taraf yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince abi geldi bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
2: silah gibi kullanıyorlar.
3: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular. Yağmur yağdı. Birkaç gün epey. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radar şimdi tamir mi ettiler? Ne oldu? Yani nasıl açıklayacağız bunu?
2: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
3: Aynı adamlar ya. Bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizim de bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
2: Ama yani bu kadar çok yani ilgi görüyor olması, inanılıyor olması çok tuhaf değil mi hocam?
3: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte Balkan'dan yağmur geldi. Bilmem de öyle ya. İşte radarı bombaladılar abi. Falan yani, o daha böyle bir çarpıcı bir hikaye. Yani bu beynimizde bize yaptığı bir oyun bu.
2: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam. Diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor?
3: O hocam.
2: Madem öyle bir şey yok, o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
3: Yok hocam, o da işte o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani, o kadar çok uçak sayısı.
2: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
3: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diyor bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz bir gün, iki gün sonra yağmur gelir, tamam, olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
2: Evet.
3: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamam mı? Uçak görünür oluyor ve saldırı sürprizli kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisinden uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar, öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, bir sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları bir kilo fazla yük almamaya çalışır. Altında sen fazla yük insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
2: Peki.
3: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
2: Evet.
3: Bazen egzoz dumanını görürsünüz. İşte odur.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu sözlerine "bıktım bu komplo teorilerinden" ifadeleriyle başladı. "Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var" diyen Kadıoğlu, "İsrail'in iklim silahı mı var" sorusuna "yok" yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "iklimi de silah olarak kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Suudi Arabistan'da keşfedilen 115 bin yıllık insan ayak izleri insanlık tarihine dair bilinenleri yeniden tartışmaya açabilecek nitelikte. Bilim insanlarına göre Arabistan Yarımadası'nda bulunan bu izler erken insan göçlerinin zamanlaması ve rotalarına dair önemli ipuçları sunuyor. Kuzey Suudi Arabistan'daki Nefut Çölü'nde yer alan ve araştırmacıların Alatar, Arapça'da iz adını verdiği eski bir göl yatağında bulunan 7 insan ayak izi, yüzlerce tarih öncesi hayvan izinin arasında ortaya çıkarıldı. İlk olarak 2017 yılında keşfedilen alan, zamanla üstünü örten tortul tabakanın aşınmasıyla gün yüzüne çıktı. Yapılan analizler bu izlerin yaklaşık 115 bin yıl öncesine, yani son buzul çağı öncesindeki döneme ait olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar söz konusu dönemde bu bölgenin bugün olduğu gibi kurak bir çöl değil, su kaynaklarıyla beslenen bir geçiş koridoru olduğunu belirtiyor. Göl çevresi farklı canlı türleri için adeta bir uğrak noktası işlevi görüyordu. Bölgede bulunan yüzlerce hayvan izi bu alanın yoğun bir hareketliliğe sahne olduğunu ortaya koyuyor. Ancak dikkat çeken nokta, insan izlerinin çevresinde avcılığa işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmaması. Hayvan kemiklerinde kesik ya da alet izlerinin bulunmaması bu insanların bölgede uzun süreli bir yerleşim kurmadığını düşündürüyor. Bilim insanlarına göre bu durum insanların yalnızca su ihtiyacını karşılamak için kısa süreliğine göl çevresine uğradığına işaret ediyor. Ayak izlerinin kime ait olduğu da araştırmanın önemli başlıklarından biri. Bulgular izlerin Homo sapiens tarafından bırakılmış olabileceğini gösteriyor. Aynı dönemde bölgede Homo neanderthalensis varlığına dair kanıt bulunmaması ve izlerin boyutlarının erken modern insanlarla daha uyumlu olması bu görüşü destekliyor. Alatar'daki bu izler yalnızca birkaç adamın fosilleşmiş hali değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en kritik göç hikayelerinden birine açılan yeni bir pencere olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar ilerledikçe bu izlerin geçmişe dair daha fazla sırrı gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Nefut Çölü'nde kurumuş bir göl yatağında keşfedilen 7 insan ayak izi bilim dünyasını heyecanlandırdı. 115 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu izler Arap Yarımadası'nda şimdiye kadar bulunan en eski Homo sapiens ayak izleri olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Ceyda Karan'la Eksen programının konu oldu. Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs ittifakının Türkiye'ye etkileri hakkında konuştu.
2: Diplomasi ve bu konuyu devlet uygulaması olarak itirazlarını kayda geçirmemiz lazım. Askeri olarak da yapılacak şu, ki yapılıyor bu, caydırıcılığımız idame ediliyor. Ama bu iki tane savaş Ceyda Hanım, kuzeydeki ve güneydeki, şunu ortaya çıkardı. Bizim hava ve füze savunma sistemlerimizin, muharip hava gücümüzün süratle takviye edilmesi, modernize edilmesi, geliştirilmesi lazım. Zaten bir takım projeler sürüyor. Geç kalınmış projeler. Biz bunu vurguluyoruz. Ve şu anda 3500 tane savunma projesi var. Savunma Sanayi Başkanı'nın yardımcısının söylediği. Bunun bir kısmı alt bileşenler olabilir, sayıyı fazla gösterebilir. Ama şu anda yapılması gereken, etrafımızda böyle bir şer ittifakı oluşurken bu 3500 projenin önceliklendirilmesi ve bilhassa bu söylediğim hava füze savunması ve muharip hava gücü, yani yeni uçak alımı, ağanın bir an önce envantere girmesi gibi askeri açıdan da yapacaklarımız var. Ama bunun dışında ısrarla vurguluyorum, bunlara diplomasi yoluyla en sert şekilde ikazımızı yapmamız. İran Savaşı'nı evet. Gerekçe göstererek Yunanistan Kerpe Adası'na, Türkiye'ye çok yakın mesafedeki Yunanca Karpatos, bizim Kerpe dediğimiz adaya bir tane Patriot bataryası konuşlandırdı. Gerekçe olarak da İran'dan atılacak füzelere karşı bekasını sağlamayı öne sürdü. Buna Dışişleri Bakanlığı bir işte nota verdi. Yani iki taraf bunu suistimal etmemek gerekir gibi yumuşak ortaya bir mesaj verildi. Yunanistan şu anda bu Patriot bataryasını tutuyor. Ben çok merak ediyorum önümüzdeki haftalarda bir ateşkes, bir barış olup işte istikrar sağlandıktan sonra, sükunet sağlandıktan sonra Patriot bataryası ne olacak? Ama ne olacağını ben size söyleyeyim. Bakın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yunanistan bu Patriot sistemine ait mühimmatları sevk etti, acil ihtiyaçları var diye. Demek kendisinin evet. O kadar bekasına yönelik bir tehdit olmadı, yok demek ki. Kendisini öyle şeyde hissetmiyor, hissetmiyor, tehdit altı hissetmiyor. Bu mühimmatları geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne Katar'a gönderdi. Biz bir sessizlik içindeyiz. Muhtemelen Avrupa Birliği baskısı, muhtemelen Avrupa Devletlerin terkinleri ama tavizi getiriyor.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'deki üçlü ittifaka karşı Türkiye'nin alması gereken tutuma dönük değerlendirmelerde bulundu. Diplomasi vurgusu yapan Bağcıoğlu, Türkiye askeri açıdan bu şer ittifakına karşı savunmasını güçlendirmeli. Diplomasi yoluyla da sert şekilde ikazlar yapılmalı, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk Standartları Enstitüsü geleneksel lezzetlerden çekme helva için hazırladığı TS13028 standardıyla ürünün içeriğinden kimyasal özelliklerine, ambalajlanmasından etiketlenmesine kadar tüm süreçleri kayıt altına aldı. Yeni düzenlemeyle çeşnili ürünlerde Antep fıstığı ve ceviz gibi katkıların oranı en az %15 olacak. Çekme helva için düzenlenen TS13028 standardı, ürünün üretiminden piyasaya sunumuna kadar birçok aşamada kaliteyi güvence altına alıyor. Standart çekme helvanın duyusal özellikleri, ürünün kendine özgü tat, koku ve görünüşe sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda çekme helvanın beyaz şeker, buğday unu, tereyağı, bitkisel margarin veya yemeklik bitkisel sıvı yağlar kullanılarak, gerektiğinde katkı ve çeşitli maddeleri eklenerek tekniğine uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu tanım ürünün hangi içeriklerle üretileceğini net şekilde ortaya koyuyor. TS13028 standardının temel amacı çekme helvanın tarifini, sınıflandırmasını ve sahip olması gereken özellikleri belirleme olarak belirtiliyor. Ayrıca numune alma yöntemleri, muayene ve deney süreçleriyle ürünün piyasaya arz edilme şekli de bu standartla düzenleniyor. Böylece tüketiciye sunulan ürünlerde kalite ve güvenirlilik hedefleniyor. Standartta çekme helvanın teknik kriterleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Sade çekme helvada herhangi bir çeşni maddesi bulunmaması gerekiyor. Çeşneli ürünlerde kullanılan malzemelerin tat, koku ve aroma açısından belirgin olması önem taşıyor. Ayrıca Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi fiziksel olarak ayrılabilen katkıların oranının en az %15 olması zorunlu tutuldu. Ürünün parlak beyazdan sarımsı renge kadar değişen tonlarda, lifli yapıda ve ağızda kolayca dağılabilen kıvamda olması gerekiyor. Ayrıca üründe ekşime, küflenme, böceklenme, kokuşma gibi bozulma belirtileriyle yabancı tat ve koku bulunmaması şart koşuluyor. Yabancı madde ise kesinlikle kabul edilmiyor. Ambalajlama ve etiketleme kuralları da standardın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Helvanın mevzuata uygun ve ürünü dış etkenlerden koruyabilecek nitelikte ambalajlarla piyasaya sunulması gerekiyor. Standartta 10 kilograma kadar ambalajlar küçük, 10 kilogramın üzerindekiler ise büyük ambalaj olarak sınıflandırılıyor. Geleneksel lezzetlerden çekme helva için düzenlenen TS13028 standardı, ürünün üretiminden piyasaya sunumuna kadar birçok aşamada kaliteyi güvence altına alıyor. Çeşnili çeşitlerde katkı oranı en az %15 olacak. Standartta çekme helvanın teknik kriterleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de çocuk işçiliğine ilişkin tablo ağırlaştı. 2013 yılından bu yana en az 852 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. Veriler çocukların en çok tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalıştırıldığını gösterdi. Verilerde özellikle mesleki eğitim merkezleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalarla çocukların eğitim adı altında çalışma hayatına dahil edildiği belirtildi. Bu süreçte çocukların yaşamı, sağlığı ve geleceğinin çalışma koşullarına göre şekillendiği ifade edildi. Çalışma Bakanlığı'nın resmi istatistiklerinde yıllık ortalama 13-14 çocuk işçi ölümünün yer aldığı açıklandı. Ancak İSİK tarafından tutulan kayıtlarda bu sayının yılda ortalama 63-64 seviyesinde olduğu kaydedildi. Verilere göre çocuk işçilerin en yoğun bulunduğu sektör tarım oldu. Mevsimlik işçilik, gezici tarım işçiliği ve çobanlık gibi alanlarda çok sayıda çocuğun çalıştırıldığı görüldü. Sanayi sektöründe çocukların atölyelerde, organize sanayi bölgelerinde ve merdiven altı işyerlerinde çalıştığı belirtildi. Metal, kimya, deri ve ağaç işleri de çocuk emeğinin yoğun olduğu alanlar arasında bulundu. Hizmet sektörüne ilişkin verilerde ise çocukların motokurye, satış elemanı ve lokanta çalışanı olarak çalıştırıldığı açıklandı. Sokakta ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık ve atık toplama gibi işlerde çalışan çocuklar da tabloya yansıdı. İnşaat sektöründe çocuklar çırak ve kalfa olarak çalıştı, çoğu zaman yetişkinlerle aynı iş yükünü üstlendi. Veriler, çocuk işçiliğinin yalnızca belirli sektörlerle sınırlı kalmadığını, birçok alana yayıldığını ortaya koydu. Açıklamalarda çocuk işçiliğinin nasıl yaygınlaştığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. 2012 yılında uygulamaya giren 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte zorunlu eğitim yapısının değiştirildiği, çocukların daha erken yaşta eğitim sistemine dahil edildiği ifade edildi. Ancak eğitim içeriğinin yetersiz kaldığı ve okullara yeterli kaynak aktarılmadığı belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ise çocuk işçiliğinin arkasında yoksullaşma, eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve ucuz iş gücü ihtiyacı yer aldı. Çocuk işçiliğinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığı, aynı zamanda ciddi bir sağlık ve eğitim sorunu olduğu belirtildi. Uzun çalışma saatleri, ağır iş koşulları, kimyasal ve fiziksel risklerle gelişim çağındaki bedensel ve ruhsal yıpranma çocukların hayatını doğrudan etkiledi. Açıklamalarda mesleki eğitim merkezleri kapsamında yer alan çocukların büyük bölümünün maddi durumu sınırlı ailelerden geldiği ifade edildi. Bu sistemde çocuklar bir yandan eğitim aldı, diğer yandan çalıştı. Büyük bölümü organize sanayi bölgelerinde ve hizmet sektöründe düşük ücretli işlere yöneldi. Çocuklar bu süreçte ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldı, sağlıklarını ve eğitim hayatlarını kaybetme riski yaşadı. İş cinayetleri sorunun en görünür boyutu oldu. Uzun vadeli sağlık sorunları da ciddi riskler arasında yer aldı. Tablo, çocuk işçiliğinin yasaklanması, eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve aileleri bu sürece zorlayan koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya koydu. Genel değerlendirmede eğitim sisteminin zayıflamasıyla birlikte okumanın gereksiz olduğu yönünde bir algının oluştuğu ve bu durumun çocukların erken yaşta çalışma hayatına yönlendirilmesine zemin hazırladığı belirtildi. İSİK verileri çocuk işçiliğinin Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve birçok sektöre yayıldığını ortaya koydu. Yoksullaşma, eğitim sistemindeki sorunlar ve ucuz iş gücü ihtiyacı çocukları erken yaşta çalışma hayatına itti. Uzmanlar, çözüm için çocuk işçiliğinin yasaklanması ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dalgıçların suyun altında nefes almak amacıyla kullandıkları tüplerin içindeki gazın bileşimi her zaman havayla aynı olmayabilir. Çünkü derin su altı dalışlarında azot bilinç bulanıklığı etkisi gösterebilirken solunan gaz karışımındaki oksijen oranının artması zehirli etkiye neden olabilir. Tüplerin içindeki gaz karışımlarının bileşimi dalınması planlanan derinliğe göre değişiklik gösterir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi. Son 5 yılda ülke içinde artan seyahatlerle birlikte yiyecek ve hediyelik eşya harcamalarındaki artış dikkati çekti. Ülkenin gözde destinasyonlarına akın eden milyonlarca turistin yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, yiyecek ve hediyelik eşya ile sağlık gibi harcamaları 2021'de 4 milyar 556 milyon 810 bin lirayken sonraki yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 8 milyar 355 milyon 650 bin lirayı buldu. Yiyecek ve hediyelik eşya harcamaları 2023'te 17 milyar 543 milyon 691 bin lira, 2024'te 32 milyar 286 milyon 800 bin lira ve geçen yılsa 40 milyar 986 milyon 59 bin liraya ulaştı. Böylece yerli turistlerin yiyecek ve hediyelik eşya harcamaları 2021'den 2025'e kadar yaklaşık 9 katına çıktı. Yerli turistlerin gezi, eğlence, tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, toplantı, konferans, ticari ilişkiler ve fuar kapsamındaki ziyaretlerinde ulaştırma harcamaları da aynı dönemde artış gösterdi. Ulaştırma harcamaları 2021'de 15 milyar 300 milyon 151 bin lirayken geçen yıl 127 milyar 943 milyon 401 bin liraya çıktı. Böylece 5 yılda söz konusu sektöre yönelik harcamaların toplamı da 340 milyar 533 milyon 415 lira oldu. Yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, yiyecek ve hediyelik eşyayla sağlık gibi türlerde toplamda 555,1 milyar lira harcama yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da hazırlanan tiramisu'yla dünyanın en uzun tiramisu rekoru kırıldı. Yaklaşık 100 İtalyan şef hafta sonu Chelsea Town Hall'de bir araya gelerek daha önce İtalya'nın Milano kentinde yapılan ve 273,5 metre olan rekoru geride bırakmak için çalıştı. Canlı olarak hazırlanan tiramisu'da 50 bin kedi dili bisküvi ve 3 binden fazla yumurta kullanıldı. Hazırlanan tatlı 440,6 metre uzunluğa ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Rekor Guinness hakemleri tarafından tescillendi. Londra'daki rekor denemesinin öncüsü Mirko Ricci, daha önce 2017 yılında İtalya'da bu rekoru elinde bulundurduğunu ancak 2019'da başka bir İtalyan ekibin rekoru kırdığını belirtti. Tiramisu'nun İtalya'nın dünyaya ihraç ettiği en inanılmaz tatlı olduğunu söyleyen Ricci, denemeyi İtalya yerine İngiltere'de gerçekleştirmelerinin Birleşik Krallığa teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti. Dev tatlının 3. Charles ve Kraliyet ailesi onuruna hazırlandığını aktaran Ricci, tiramisu'nun üstünün altın bir taçla süslendiğini kaydetti. Şef Carmelo Carnevale ise rekorun kırılabilmesi için tiramisu'nun en az 8 cm yüksekliğinde ve 15 cm genişliğinde olması gerektiğini belirtti. İyi bir tiramisu'nun sırrına da değinen Carnevale, çok iyi bir kahve, kıvamı yerine bir krema ve bolca tutku ifadelerini kullandı. 100 İtalyan şef 440 metre uzunluğunda bir tiramisu hazırlayarak dünyanın en uzun tiramisu rekorunu kırdı. Londra'da bir araya gelen 100 İtalyan şef Milano'da Galbani tarafından yapılan ve 273,5 metre uzunluğundaki önceki rekoru geçecek bir tiramisu hazırladı. Rekor kıran tiramisu alanda canlı olarak hazırlandı ve birleştirildi. Yapımında 50 bin kedi dili bisküvi ve 3 binden fazla yumurta kullanıldı. Rekor 440 metre 6 santimetre uzunluğundaki tatlıyla kırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Yavuz Alogan, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Alogan, ABD, İsrail'in İran Savaşı ile başlattığı jeopolitik yarılma, Trump'ın NATO'dan ayrılma söylemleri ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin konuştu.
2: NATO'nun tamamen ortadan kalkacağını, işte Amerika'nın NATO'dan çıkacağını ve sonra Türkiye'yi dışarıda bırakarak yeniden bir NATO kuracağını falan zannetmiyorum. Ama NATO'nun genişlemeye devam edeceği anlaşılıyor. Yani işte Kuzey Atlantik Paktı terminolojisini biraz genişletip mesela Japonya'yı, işte Avustralya'yı, İsrail'i falan katarak NATO'nun altyapısından kaynaklanan yeni bir yapılanmaya gidebilirler. Zaten böyle bir şey konuşuluyor da. Yani Avrupa devletlerine gelince Avrupa devletleri yalnız kaldı. Şaşırdılar. Yani işte enerji krizi yaşıyorlar. Almanya mesela silahlanmaya çalışıyor. O işte tank fabrikalarını falan üretimini arttırdılar. NATO'dan çıkmalar olabilir. Ama yine bir NATO kalır. Yani Fransa çıktı mesela bir ara, değil mi? De Gaulle adamlarla anlaşamadı. Ayrı. Sonra tekrar gitti falan. Öyle şeyler
3: olabilir. Evet,
2: yani bu bir kriz netice olarak, ama bu krizin NATO'nun işte esbabı mucibesini tamamen ortadan kaldırıp da NATO'yu dağıtacağını falan zannetmiyorum. Vallahi Türkiye denge politikasını kaybetti. AKP iktidara geldiği zaman 2002 yılında işte önce Avrupa Birliği söylemi başladı. İşte bu yine Rusya ile son derece iyi ilişkiler geliştirdi. Saray yönetimi NATO'ya da değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne de değil, Trump yönetimine, hatta Trump'ın şahsına ve çevresine bağlı gibi bir durum ortaya çıktı. Yani bölgedeki bütün ülkelerin dış politikalarını Tom Barak bir orkestra şefi gibi yönetmeye başladı. İşte Türkiye Kıbrıs'ta bayrak gösterdi. Mesela bu herhalde işte Doğu Akdeniz politikasının son burcu olarak Kıbrıs'a işte 6 tane F-16 gönderdi. Oraya füzeler düştüğü zaman filan. Fakat Doğu Akdeniz jeopolitiğinden Türkiye çekildi Amerika'nın zorlamasıyla.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan gazeteci Yavuz Alogan, ABD'nin NATO'dan çıkmasına ve Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı yeni bir yapılanma kurulacağına ihtimal vermediğini söyledi. Türkiye'nin dış politikada izlediği denge siyasetini kaybettiğini ifade eden Alogan, saray yönetimi Trump'ın şahsına bağlanmış gibi bir durum yaşanıyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin üretim hacmiyle Avrupa birincisi, dünya ikincisi olduğu beyaz eşya sektörü daralma eğilimine devam ediyor. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türkbes tarafından açıklanan ilk çeyrek verileri özellikle dış pazarlardaki yavaşlamanın üretim bantlarını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Türkbes'in verilerine göre 2026'nın ilk 3 ayında 6 ana ürün grubunda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalarak en sert düşüşü yaşadı. İhracattaki kayıplara paralel olarak üretim miktarı %21 geriledi. Yüksek enflasyon ve sıkılaşma politikalarının etkisiyle iç pazarda %10 oranında bir daralma kaydedildi. İç ve dış pazarın toplamında %19 düşüşle 6,3 milyon adet satış yapıldı. Sektördeki kan kaybı Mart ayı özelinde daha da belirginleşti. Mart ayında iç satışlardaki daralma %3 ile sınırlı kalsa da ihracat tarafında yaşanan %29'luk düşüş sektör temsilcilerine kalıcı gerileme riski konusunda alarma geçirdi. Mart ayı toplam satışları ise 2,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Sonuçları değerlendiren Türkbes Başkanı Alper Şengül, ihracat hacminin 2025 itibarıyla 10 yıl önceki seviyelerine gerilediğine dikkat çekti. Şengül, küresel talep koşulları ve dış pazarlardaki yavaşlama, ihracat performansımızda daha kalıcı bir gerileme riskini ortaya koyuyor. İç pazardaki talebin de yavaş seyretmesi genel büyüme rakamlarını baskılıyor. Bu tablo karşısında rekabet gücümüzü korumak adına Ar-Ge ve yeşil dönüşüm yatırımları kritik önemde kalmaya devam ediyor, dedi. Türkiye'nin üretim hacmi bakımında dünya ikincisi olduğu beyaz eşya sektörü, ihracattaki sert düşüşle birlikte daralmaya devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında iç ve dış pazarın toplamında %19 düşüşle 6,3 milyon adet satış yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
3: Here she comes again.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Arıların sayısal yetenekleri son yıllarda biyoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konu. Bazı uzmanlar önceki deneylerde arıların sayısal beceri sergilemediğini, sadece görsel desenler arasındaki farkları ayırt ederek başarıya ulaştığını savunuyordu. Ancak İtalya'daki Trent Üniversitesi'nden nörobilimci Mirko Zanon ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden zoolog Scarlett Howard liderliğindeki ekip bu tartışmayı sonlandıracak bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar arıların bilişsel yeteneklerini değerlendirirken insan merkezli bakış açısını bir kenara bırakarak dünyayı arıların gözünden analiz etmeye odaklandı. Daha önce yapılan önemli çalışmalarda arılara sayısal değerlerle eşleştirilmiş semboller öğretilmiş ve ardından belirli sayıda şekil içeren kartlarla test edilmişlerdi. Arılar eğitim aşamasında %75-80 oranında başarı gösterse de eleştirmenler bu başarının sayı saymaktan ziyade görsel karmaşıklığa dayalı bir yöntemle sağlandığını öne sürmüştü. Arıların görüşü insanlara kıyasla daha kaba ve düşük detaylı olduğu için eleştirmenler arıların aslında sayıları değil, daha dolu veya daha karmaşık görünen kartları seçmiş olabileceğini savunuyordu. Bilim insanları bu eleştirileri temel alarak önceki deneylerde kullanılan görselleri arıların görme kapasitesini esas alan bir matematiksel modelle yeniden inceledi. Yapılan değerlendirmeler daha fazla nesne içeren görsellerin arıların gözünde mutlaka daha karmaşık veya daha detaylı görünmediğini ortaya koydu. Yani arılar görsel ipuçlarını kullanarak testi yanıltıcı yöntemlerle geçmek için gereken görsel veriye sahip değildi. Bu durum arıların görsel karmaşıklık yerine doğrudan sayısal miktara tepki verdiği sonucunu güçlendirdi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan bulgular, bir hayvanın zekasını değerlendirirken dünyayı sadece kendi perspektifimizden değil, o canlının görme ve algılama kapasitesiyle değerlendirmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan arılar sayı sayıyor mu yoksa sadece görsel desenleri mi ayırt ediyor sorusu yeni bir araştırmayla netlik kazandı. Arıların dünyayı algılama biçimlerine esas alan bilim insanları bu canlıların görsel yanılsamaların ötesine geçerek sayısal değerleri kavrayabildiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Beyaz Saray'dan ABD Kongresi'ne mektup. İçişleri Bakanı 1 Mayıs bilançosunu paylaştı. CHP lideri Özel'den Sumut filosu tepkisi, ayrıntılar bültenimizde. ...28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar ikinci ayını doldururken, bir süredir devam eden ateşkes nedeniyle ABD Başkanı Trump Kongre'ye bir mektup gönderdi. ABD yasalarına göre başkan tarafından başlatılan savaş Kongre onayı olmaksızın en fazla 60 gün sürebiliyor. Bu sürenin dolması nedeniyle de ABD Başkanı Trump Kongre'den savaşın uzatılması için yasal izin talep ettiği bir mektup aldı. Hazırlanan mektupta savaş hali sona erdi ifadeleri kullanıldı. İran'daki çatışmaların tamamen bitmesinin ardından vakit kaybetmeden de Küba'yı ele geçireceklerini kaydeden ABD Başkanı Trump, İran dönüşünde belki USS Lincoln kıyıya 100 metre yanaşacak ve Kübalılar teşekkürler teslim oluyoruz diyecekler şeklinde konuştu. İran yeni teklifini Pakistan aracılığıyla Washington'a iletirken ABD Başkanı Trump, İran'a karşı başlattıkları savaşa ilişkin dün Florida'da konuştu. Kendisine yönelik 3. suikast girişiminin ardından ilk defa kamuoyu önüne çıkan Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz dedi. İran devrim muhafızları ise dini lider Müçteba Hamaney'in talimatlarıyla Basra Körfezi'nde yeni kuralların uygulanacağını duyurdu. Ancak duyuruda yeni yönetim kurallarının içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumut filosunda bulunan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 aktivist dün özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolü için adli tıp kurumuna sevk edilen aktivistler kontrollerin tamamlanmasının ardından da kurumdan ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o masadan kalkın çağrısı yaptı. Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırının alçakça olduğunu ifade etti. Trump ve Netanyahu ile birlikte oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na da değinen Özgür Özel, o masa Gazze işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dün tüm yurtta ve dünyada coşkuyla kutlandı. İçişleri Bakanlığı ise Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklere dair verileri paylaştı. Bu kapsamda 80 ilde toplam 226.410 vatandaşın katılımıyla 195 etkinliğin gerçekleştirildiği belirtildi. Ülke genelinde 88.000 personelin görev aldığı kutlamaların genel olarak huzur ortamında gerçekleştiği vurgulandı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlama için biliyorsunuz Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanı'na adres göstermişti. Dün Taksim'e çıkan her yol, her ara sokak demir barikatlarla kapatıldı. İzinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etmişti. Bakanlık İstanbul'da mevzuata aykırı hareket eden 575 kişi hakkında yasal işlemin yürütüldüğünü açıklarken, eylemlerde gözaltına alınanların tamamının serbest bırakıldığı da duyuruldu.
0: Spor.
1: Galatasaray bugün Samsun'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye 7 puan fark atan Galatasaray bugün Samsun'da kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuca bakmadan mutlu sona ulaşacak. Sarı Kırmızılar yeni 19 Mayıs stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda Türk futbol tarihinde ikinci kez üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşıp 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20'de Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler evinde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürme amacında. Tedesco'nun ayrılığı sonrasında takımın başında Zeki Murat Göle olacak. Voleybolda en büyük kupa sahibini buluyor. Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi dörtlü final organizasyonu bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Yarı final maçlarıyla başlayacak. Saat 17'de Vakıfbank'la İmoko, saat 20'de ise Eczacıbaşı ile Savino Derbeğine karşı karşıya gelecek. 61. Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. gününe Antalya etabıyla devam edilecek. Türkiye'nin en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tur 2026 yarın 105,2 kilometrelik Ankara etabıyla sonlanacak. Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle bugün İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatılmış durumda. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz'ın saat 18.40'da gemi geçişlerine açılacağını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Mayıs ayında kıştan kalma günler yaşıyoruz ülke genelinde. Yağışlı hava etkili. Bugün Marmara bölgede rüzgarın kuzey yönlerden saatte 70 km hızla esmesi bekleniyor. Yağışların sayıcı Anadolu Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara sağanak yağışlı 10, İstanbul ve Bursa yağmurlu 12, Çanakkale çok bulutlu 12, İzmir 18, Antalya kuvvetli sağanak yağışlı 20, Konya 11, Sivas 12, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Hatay 24, Gaziantep ise çok bulutlu 23 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları sebebiyle Rus jimnastik takımının Avrupa Kupası'na katılamadığını duyurdu. Batılı federasyonların bürokratik engellerine karşı açıklama yapan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların turnuvaya eş zamanı olmayan ve uzayan idari prosedürleri nedeniyle katılamadığını açıkladı. Bu karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya ve Belarus'tan genç sporcuların uluslararası müsabakalara erişiminin kolaylaştırılması yönündeki talebine rağmen alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi tutumuna rağmen söz konusu spor organizasyonları, sporculara tarafsız statü verilmesini ve yarışmalara katılım için kayıt prosedürlerini geciktirecek yapay kısıtlamalar uyguladı. Öte yandan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların tarafsız statüyle müsabakalara katılması için gerekli tüm belgeleri zamanında Uluslararası Jimnastik Federasyonu'na ilettiğini, ayrıca sürecin hızlandırılması ve sporcuların doping test havuzuna dahil edilmesi için önceden resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ancak federasyona Paskalya tatili gerekçesiyle BG ofisinin 7 Nisan'a kadar kapalı olduğu bildirildi. Rus tarafının ısrarlı takibi sonucunda 14 Nisan'da yalnızca bazı sporcular için tarafsız statü onayı verildi. Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu Başkanı Molinari Vatanabe dahil olmak üzere yetkililere yapılan çok sayıda ek başvurunun ardından 4 Rus jimnastikçi için daha tarafsız statü alındığını belirtti. Rus tarafı izinlerin gelmesiyle aynı gün sporcuların doping test havuzuna alınma sürecinin de hızlandırılmasını talep etti. Ancak genç sporcuların bu havuza fiilen dahil edilmesi 23 Nisan'da gerçekleşti. Bu tarih itibariyle idari prosedürler tamamlanamadığı için Avrupa Kupası'na katılım fiilen imkansız hale geldi. Bu süreç içerisinde Avrupa Jimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Avrupa Kupası için kayıt sürelerinin dolduğu belirtildi. 11 Nisan 2026'da yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Jimnastik Federasyonu 21 Nisan'da Rusya Jimnastik Federasyonu'na resmi bir bildirim gönderdi. Bildirimde kura çekimi tamamlandıktan sonra Rus genç takımının listeye eklenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bir gün sonra 22 Nisan'da iletilen ek yazıda ise Avrupa Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi'nin kura sonrası yeni başvuru kabul etmeme kararı aldığı belirtildi. Avrupa Jimnastik Federasyonu benzer durumlarda sporcuların sistemli bekleme statüsüyle ön kayıt altına alınabileceğini belirtirken Rusya bu teknik imkandan ancak kura işlemleri tamamlandıktan sonra haberdar olduklarını kaydetti. Rusya Jimnastik Federasyonu 2026 Avrupa Kupası'na hazırlanan Rus Genç Ritmik Jimnastik Takımı'nın Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları nedeniyle turnuvaya katılamadığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinde yaşanacak artışın neden olabilir. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla kurban satış ve kesim yerlerinde önlemler aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler kapsamında menşeilerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı olan kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak. Sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek. Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şartlı onay ve onay belgesi almış kesimhanelerle Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun önceden belirlediği kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine müsaade edilmeyecek. Öte yandan mükellefiyetleri yerine getirmeyenlerle yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılacak. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs'ta başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kurban satış ve kesim yerlerine yönelik tedbirleri açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Özel röportaj.
2: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
3: Hocam nasılsınız?
4: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
3: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce başlama öyle bir gidelim.
4: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsam bir tarafı yok yani.
3: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
4: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her taraf yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince abi geldi, bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
3: silah gibi kullanıyorlar.
4: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular, yağmur yağdı birkaç gün hep bir. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radar şimdi tamir mi ettiler, ne olacak? Ne yapacağız yani, nasıl açıklayacağız bunu?
3: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
4: Aynı adamlar ya, bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizim bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
3: Ama yani bu kadar çok yani ilgi görüyor olması, inanılıyor olması çok yani tuhaf değil mi hocam?
4: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte Balkan'dan yağmur geldi. Bilmem de öyle yani. İşte radarı bombaladılar abi falan yani, o daha böyle bir çarpıcı bir hikaye. Yani bu beynimizin bize yaptığı bir oyun bu.
3: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam. Diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor?
4: O hocam,
3: madem öyle bir şey yok, o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
4: Yok hocam, o da işte o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani. O kadar çok uçak sayısı.
3: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
4: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diyor bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz dikin ikinci sıra yağmur gelir, tamam olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
3: Evet.
4: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamam mı? Uçak görünür oluyor ve saldırı sürprizli kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisinden uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar, öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları bir kilo fazla yük almamaya çalışır. Alsa da sen fazla yük insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
3: Peki.
4: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
3: Evet.
4: Bazen egzoz dumanını görürsünüz. İşte odur.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu, sözlerine "bıktım bu komplo teorilerinden" ifadeleriyle başladı. "Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var" diyen Kadıoğlu, "İsrail'in iklim silahı mı var" sorusuna "yok" yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini, ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "iklimi de silah olarak kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi kuru yemişlerini listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi. Taste Atlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 15 kuru yemişi listesinde ilk sırada Yunanistan'a özgü Fıstiki Agents yer aldı. Agent adasında yetiştirilen bu özel fıstık kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor. İkinci sırada Sicilya'da Etna yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistachio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı. Listenin devamında İspanya'dan Marcona bademi, Avustralya kökenli Macadamia, Yunanistan'dan Fıstiki Megaron ve Fitida fıstıkları, Portekiz'den Terra Firia kestanesiyle İtalya'dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı. Dünyanın en iyi 15 kuru yemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fıstiki Agents yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Adil Karagöz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Yazar Adil Karagöz, 46 yıldır hem hatıralarını hem de Türkiye'de yaşananları tek tek kaleme alıyor. Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Adil Karagöz, çocukluğunda başladığı günlük tutma işini nasıl tutku haline getirdiğini anlattı. Yazar Adil Karagöz şunları söyledi.
2: Yazar Adil Karagöz 46 yıldır günlüğüne Türkiye'de yaşananları yazıyor. Şimdi canlı yayınımızda. Sanırım 46 yıldır günlük tutuyor musunuz? Doğru mu?
3: Evet, doğrudur.
2: Kaç yaşındasınız?
3: 1981'de başladım.
2: Yani
3: 11 yaşımda diyebilirim. Çünkü eskiden yaşlar hastane kayıtları olmadığı için küçük yazılıyormuş.
2: Şöyle bu günlüğe geri dönüp hiç bakıyor musunuz zaman zaman? Ya da
3: tabii mutlaka bakıyorum, zaman zaman bakıyorum, ne olmuş, neymişiz, neler yaşamışız, aile hayatı.
2: Neler yaşamışsınız işte. Böyle birkaç tane örnek sayabilir misiniz yeni baktıysanız?
3: Ya şu anda yok ama mesela birkaç şey söyleyebilirim. Yani kendi hayatımdan, işte Türkiye gündeminden, işte çevremden, doğumlar, ölümler, ondan sonra düğünler, ekonomik veriler, sportif faaliyetlerdeki başarılarımız gibi şeyleri yazıyorum. Mesela kendi hayatımla ilgili saçıma ilk ak düştüğünü yazmışım. Ondan sonra işte bir pantolon almışım, onu yazmışım ilk başladığım zamanlarda. İşte daha sonra ilk trene binişimi yazmışım. İlk olarak şey diyorum bunları, ilk kitabımın yayınlanışını yazmışım. Böyle değişik şeyler var.
2: Bugün ne yazdınız günlüğünüze?
3: Bugün daha yazmadım. Mesela sizinle canlı yayına katıldığımızı yazacağım. Bir farklı olarak bu var. Yıllık hedeflerimi yazarım her yılbaşı. O hedeflerimi yıl sonu gerçekleştirebilmiş miyim, gerçekleştirebilmemiş miyim? İşte her ay sonunda bir özet çıkartırım. Yaklaşık bir 12 bin sayfa yazmışım. Uzunluk olarak sayfaları bir araya, raprakları bir araya getirdiğiniz zaman yanlış hesap yapmadıysam 1,5 kilometreye yakın olmuş. Bir Guinness Rekorlar kitabı okumuştum. Guinness Rekorlar kitabına işte bir kişi 55 yıl günlük tutarak rekor kırdı diye, ben bu rekoru kırarım diye kendime bir hedef koymuştum ama ondan sonraki yıllarda bu rekorları kıranları oldu. Bizim de şu anda 46 yıl oldu. Ömrümüz el verirse 56 olur, 66 olur, 76 olur bilemeyiz ama bakarsın ömrümüz el vermez. Bir gün sonrası için de garantimiz yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yazar Adil Karagöz, 46 yıldır her gün tuttuğu günlüğün hikayesini canlı yayında anlattı. Günlük tutmaya 1981 yılında 11 yaşındayken başladığını söyleyen Karagöz, ilk pantolon aldığım günle saçıma ilk ak düştüğü günü bile yazmışım diye konuştu. Karagöz, günlük yazmaya devam ederek Guinness Rekorlar kitabına girmek istediğini de belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Beyaz Saray'dan ABD Kongresi'ne İran mektubu. Milli Eğitim Bakanı Tekin okullardaki yeni dönemi duyurdu. Aile ve nüfus 10 yılı genelgesi resmi gazetede, ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 64. günündeyken ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor. Beyaz Saray'dan ABD Kongresi'ne İran'la çatışmaların sonlandığına ilişkin bir mektup gönderildi. Mektupta 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıkların sona erdiği, İran tehdidinin devam ettiği kaydedildi. Trump yönetimi 1973 savaş yetkileri yasası kapsamındaki 60 günlük sürenin ateşkesle birlikte geçersiz olduğunu savunarak Kongre'den ek yetki alınmasına gerek olmadığını bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump dün Florida'da konuştu. İran'a karşı başlattıkları savaşa ilişkin erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz dedi. İran üst düzey komutanlardan Tuğgeneral Cafer Esedi ise İran-ABD arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. ABD'nin tehditlerini ve bölgedeki hareketliliği işaret etti. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 40 gün süren çatışmaların ardından ilan edilen ateşkese ilişkin kırılgan müzakereler sürerken Washington yönetimi bölgedeki askeri dengeyi etkileyecek yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Orta Doğu'daki müttefik ülkelere toplam 8.6 milyar dolara aşan silah ve mühimmat satışına onay verdi. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi lazer güdüm kiti tedarik edileceği öğrenildi. ABD Savunma Bakanı Perşembe günü yaptığı açıklamada ise ABD'nin iki büyük yük gemisi ve çok sayıda kargo uçağı kullanarak İsrail'e 6500 ton mühimmat ve çeşitli askeri malzeme sevk ettiğini aktarmıştı. Ukrayna'nın Odessa kentindeki sendikalar evinde yaşanan trajik olaylar 12. yıl dönümünde anılıyor. Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları Kiev'deki darbeyi protesto etmişlerdi. 2 Mayıs'ta Maydan karşıtı aktivistlerle aşırı sağcı taraftarlar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Darbe destekçileri Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı sendika evini Molotov kokteylleriyle ateşe vermişti. Çıkan yangında 48 kişi yaşamını yitirmiş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova da Odessa trajedisinin 12. yıl dönümünde bir açıklama yayımladı. Hayatını kaybedenlerin adaletinin, özel askeri operasyonun hedeflerinin tamamlanmasıyla garanti altına alınacağını kaydetti. CHP lideri Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna düzenlediği baskın üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Barış Kurulu'nun aktivistleri hedef alan açıklamasına tepki gösteren CHP lideri Özel, Erdoğan'a "O masa Gazze'yi işgal masasıdır, o masadan derhal kalkın" çağrısı yaptı. Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgeyle aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi ve her yıl Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanması kararlaştırıldı. Genelgede aile kurumunun anayasanın 41. maddesiyle güvence altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye'de doğurganlık oranlarının tarihsel olarak en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekilerek nüfus yapısındaki değişimin varoluşsal bir boyut kazandığı ifade edildi. Hemen belirtelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün saat 14'te İstanbul'da olacak ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılına dair aile ve nüfus vizyonunu açıklayarak demografik yapıya yönelik stratejik mesajlar verecek. Van'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan Rojin Kabayeş'in dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Şu ana kadar 415 kişinin DNA örneğinin alındığı soruşturmada yaklaşık 2500 kişinin daha örneğinin alınacağı öğrenildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği bir başka dava Gülistan Doku soruşturmasında ise İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporları tamamlandı. Silinen hastane kayıtları ve kamu görevlilerinin ihmalleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Öte yandan Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili konuşan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon programında yaptığı açıklamada sürecin en çok kendisini etkilediğini savunarak asıl mağdur benim dedi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki acı olayların tekrarını önlemek için kalıcı tedbirler alınıyor. Mecliste okul saldırılarının sebeplerini araştırma komisyonu kuruldu. Meclis okullardaki akran zorbalığını bitirmek için hazırladığı taslak raporda birçok çözüm önerisini masaya yatırdı. İstanbul'da başlayan nezaket eğitiminin Türkiye geneline yayılması, ebeveynlere uygulamalı eğitim verilmesi, BTK işbirliğiyle zorbalık içeriklerine karşı erken uyarı sistemi kurulması, öğrencilerin zorbalığı güvenli ve anonim yollarla bildirmesi, okullara terapi odaları eklenmesi, okul dışı zorbalıkların izlenmesi ve disiplin yönetmeliğine kısa süreli uzaklaştırma yaptırımlarının eklenmesi gibi çözüm önerileri sıralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Okullarda görev yapacak polisler için ayrı bir kadro oluşturulmasını savunduklarını belirten Bakan Tekin eğitim süresinin kısalacağına yönelik iddialara da yanıt verdi. Zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini belirtti. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
2: Kahvaltının ömrü uzatıp uzatmadığı ilgili İngiltere'de 3000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma var. Akademik bir araştırma. Kahvaltının geciken her saatinin ölüm riskini %8 ila %11 artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar özellikle yaşlı bireylerin kahvaltıyı günün ilerleyen saatlerinde yapmaya başlamalarının sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Harvard Tıp Fakültesinden beslenme bilimcisi Hasan Daşlı. Çalışmamız kahvaltı saatinin yaşlıların genel sağlık durumunu takip etmek için basit ama güçlü bir gösterge olacağını gösteriyor dedi. Ancak uzmanlar bunun bir sebep-sonuç ilişkisi olmadığını vurguluyor. Ben de aynı kanaatteyim. Asıl sebep yaşlılıkla birlikte gelen sağlık sorunlarıdır. Yine de kahvaltıyı erken yapmak hem vücudu hem de zihni güne iyi hazırlayabilir. Hani bir kahve, bir fincan kahve mesela bu işi görür. Ha bir fincan kahvenin yanına bir tane yumurta koyarsanız çok daha iyi olabilir. Bulamazsanız da önemli değil. Yaşlıların kahvaltı yapması kendilerini yenilemeleri bakımından son derece önemli. Araştırmayı çöpe atmıyoruz ama araştırma yapanlar biraz böyle maksatlı. Yani kahvaltı sektörünün lobisi gibi hareket etmiş olabilirler.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Ordu Perşembe Yaylası madencilik çalışmaları nedeniyle halka kapatıldı. Ordu Valiliği Perşembe Yaylası'nı vatandaş girişine yasakladığını duyurdu. Altı madeni arama çalışmalarına başlamak için sondaj yapan firmanın araçları Perşembe Yaylası'na ulaştı. Yaylaya çok sayıda asker ve kolluk gücü konuşlandırıldı. Artvin'in %71'i, Ordu'nun %74'ü, Trabzon'un %77'si, Rize'nin %82'si, Giresun'un %85'i ve Gümüşhane'nin %93'ü ruhsatlıyken bir maden arama haberi daha Perşembe Yaylası'ndan geldi. Perşembe Yaylası'na maden arama faaliyetleri kapsamında giriş Ordu Valiliği tarafından yasaklanırken duruma Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tepki gösterdi. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e özel açıklamalarda bulunan CHP'li Adıgüzel, mahkemenin maden arama faaliyetleri için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ancak üst mahkemenin bu kararı bozduğunu anlattı.
2: Bir süre önce yine sondaj makineleri gelmiş, hatta birkaç bölgeye sondaj yapmıştı. Ellerinde bir izin kağıdı yok idi. Sadece ormandan alınmış bir izinle gerekli evrakları çet süreçlerini tamamlamadan bir oldu bitti olayı vardı. Biz de bu işle ilgili mahkeme süreçleri başlattığımızı ve şu anda hukuksuz bir işlem yaptıklarından hareketle bölge halkıyla beraber oraya müdahale etmiştik. Hatta ben bizzat halkın önünde gidip o çadırlarını yıkmıştık. O işlemleri durdurmuştuk. Arkamızdan da hakikaten mahkeme yürütmeyi durdurdu. Ordu Bölge İdare Mahkemesi.
3: Ne zaman oldu bu olay? Yani ne zaman başladı?
2: Bu olay sanıyorum Ağustos 18 ay önce. 1,5 yıl önce.
3: Yani
2: oldu.
3: Bu 1,5 yıldır süre gelen bir mücadeleydi.
2: Ondan beri bir hiçbir şey yoktu. Ancak giderek orada bir hareketlenme, işte bir iş makinalarının işte alana gireceğiyle ilgili söylentiler falan derken birden emniyet de alınarak bölge halkı geçişine yasak getirilerek, giriş ve çıkışlar durdurularak ki bu yayla şu anda tam da insanların artık hayvancılık yapanların gittiği, turizm sezonunun başladığı bir zamanda, tam da bu zamanda bu yasak getiriliyor yaylaya. Bu sondajları rahat yapabilmek için.
1: Maden arama faaliyetlerinin yapıldığı Perşembe Yaylası için burası dünyanın 8. harikası diyen CHP'li Adıgüzel, bölgenin tarihi turistik önemini şu sözlerle anlattı.
2: Burada 1,5 milyon turist geliyor. Burası dünyanın 8. harikası denilen ve bir bölümü de zaten sit alanı ilan edilmiş olan, dünyada başka yerde örneği olmayan Menderes'lerin olduğu Perşembe Yaylası ve Çiseli Şelalesi. Burası bir doğa harikası ve 1,5 milyon turist geliyor buraya. Yani bundan büyük zaten bir altın yok ki yani.
3: Ne arayacaklarmış burada maden?
2: Şimdi burada altın madeni, 4. grup madencilik için sondaj yapmak istiyorlar. Biz de bu bölgeye, bu Menderes'lere ve oradaki tarihi dokuya, bir de tarihi doku şu, burası Hacı Danışment Beyliği. Yani Türklerin Karadeniz'e ilk girdiği nokta ve burada verilen büyük savaşta 5000 şehit var. O şehitler de bu bölgede yatıyorlar. Tam yeri belli değil. Yapılacak olan sondaj ve maden çalışmaları buradaki bu tarihi şehitlerin yatağına da zarar verecek. Bu işin de bir tarihi tarafı. Bir de kültürel tarafı var. O da şu, buradaki güreş festivalleri Kırkpınar'dan daha eski. 900 küsur yıllık.
1: Sürecin 18 aydır sürdüğünü söyleyen Mustafa Adıgüzel, vatandaşı maden arama faaliyetine karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belirtti. Maden firmasının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edildiğini söyleyen CHP'li Adıgüzel şöyle devam etti.
2: 3 ayrı buranın Türkiye için önemi var. Ona rağmen bu alanda bu işleri yapmak istedikleri için yöre halkı karşı çıkmıştı 18 ay önce. Şimdi peki hangi gerekçeyle? Çünkü seyahat özgürlüğü biliyorsunuz anayasal bir özgürlüktür. Yani bunu kısıtlamak için elinizde bir yetki olması lazım. Bir mevzuata dayandırmanız lazım. Onu şöyle yapıyorlar. Şimdi bizim mahkemeden aldığımız yürütmeyi durdurma bölgede bilirkişilere yaptırdığımız tespit ve bu tespiti mahkemeye sunarak kazanmıştık. Mahkemede bu tespite göre oraya bu izni vermemişti. Şimdi itiraz ediliyor Danıştay'da. Danıştay'da bizim bu bilirkişi raporunun Ordu Çevre Derneğimiz, Orçev'in başvurusuyla olduğunu, aslında bu bilirkişi tespitinin mahkemenin kendisinin istemesi gerektiğinden bir yöntem farklılığı üzerinden iptal ediyor bizim bölgeden mahkemesinin kararını, yürütmeye durdurma kararını Danıştay iptal ediyor. Gerekçe bilirkişinin Orçev tarafından istenmiş olması. Peki bu bilir kişi yanlış bir rapor vermiş idiyse bu bölgelerin mahkeme kararı niye bu yönde çıksın? Demek ki yetkin bir ekip ki bölgelerin mahkemesi bunu kararını kabul etmiş. Şimdi de bir şey değişmeyecek. Yeni bilirkişi heyeti istenmiş. Bu da 8 Mayıs'ta zaten gelecek bölgeye. Yani 8 Mayıs'a kadar yeni bilirkişi mahkemenin istediği bilirkişi gelene kadar bir oldu bitti yapılmak isteniyor. Ya kardeşim bekleyin, burada işte bir hafta kalmış değil mi? Yani eğer hukuki yoldan götürmek istiyorlarsa işte o arada biz ne kadar ne yaparsak kârdır şeklinde bir oldu bitti hikayesidir bu. Sonuçta gene o bilirkişiler buradaki olayı görecekler. Bir önceki akademisyenin yaptığının tersine bir yargı vermeyeceklerdir zaten.
1: Vatandaşla inatlaşmanın bir mantığı yok diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yerel belediyelere seslendi. Yerel bir belediye kendi bölgesine maden arayacak firmayı işletme ruhsatı vermeyerek süreci iptal edebilir diyen CHP'li Adıgüzel şu ifadeleri kullandı.
2: Şimdi burada vatandaşla inatlaşmanın bir anlamı yok. Burada yöre halkı tamamen topyekun bu işe karşı, siyasi parti farkı olmaksızın, ama bazı çevreler burada ikiyüzlülük yapıyorlar. Başta Ordu Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediyeler olmak üzere Aybastı Belediyesi. Şimdi bir yandan kamuoyuna madene karşıyız açıklaması yaparken bu açıklamadan bir gün sonra oraya bu şekilde madenciler giriyor. Şunu biliyoruz. Bir yerel belediye, yerel yönetim kendi baktığı alanda yapılacak bir madencilik faaliyetine işletme ruhsatı vermeyerek zaten bunu iptal edebilir.
3: Yani bu sürece katkı yapabilir olumsuz yönde.
2: Tabii ki bakın. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yine bizim coğrafyamızda benim içinde olduğum ve büyük mücadele vererek başardığımız Fas'taki siyanürlü altın madeninin kapatılması sürecini çözüm ona işte benim sayemde ben çalıştım da yaptım ettim. Hiç biz Hilmi Güler'i Fas'taki siyanürlü altın madeninde görmedik. Hiçbir zaman görmedik. Ben gittik, kafamız yarıldı. Taşlar, çatışmalar, oralarda büyük mücadeleler. Ömrüm o yolda geçti. Kaç takım lastik eskittim.
1: AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e seslenen Mustafa Adıgüzel, AK Partili Güler'e rol çalmayı bırak, şimdi gelmenin tam zamanı. Sen gel, ben de geleceğim dedi. CHP'li Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin maden firmalarına aracılık yaptığını da söyledi. Hilmi Güler'e ya sen yaylaya geleceksin ya da yayladaki vatandaşla birlikte senin yanına geleceğiz çağrısını yaptı.
2: Ben bir kere bile Hilmi Güler'i orada görmedim. Şimdi olunca gelip orada bu işten rol çalıyorsun. Şimdi tam zamanı işte Hilmi Güler gel diye giremiyor. Gel halkın önüne geç. Sen gel ben de geleceğim. Ama önce sen bir gel bakalım. Zamanı gelince gelip buraları sahipleniyorsun. Bir başarı olduğu zaman veya orada biz madencilik istemiyoruz. Bizzat madenciliği Ordu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Orbel adlı firmanın üzerinden Ordu coğrafyasında maden ruhsatları özel firmalara rödevans yapıyor. Yani devrediyor. Bunu zaten ağzıyla ifade ediyor. Madenciler aracılık ediyor. Bir yandan da diyor ki ben bu madenciliği engelliyorum. Ya engelliyorsan Hilmi Güler gel kardeşim vatandaşın önüne önce sen gideceksin. Şimdi vatandaşa çağrı yapıyorum. Ya Hilmi Güler gelecek Perşembe Yaylası'nda vatandaşın önüne geçecek. O barikatları yıkacağız. Ya da o vatandaş o yayladan önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne Hilmi Güler'in önüne gidecek. El mi yaman bey mi yaman kim yalan konuşuyor coğrafya ortaya çıkacak.
1: Halk TV ve programcı Serhan Asker'i de eleştiren CHP'li Adıgüzel konuşmasını şöyle sürdürdü.
2: Bir şey daha var, insanların rahatsız oldu. Halk TV geldi yayın yaptı Kabataş ilçesinden. Tam bu maden coğrafyasının önünden bizim bu madencilik faaliyetlerini çadırı yıkıp benim bizzat halkın önünde yaptığım eylemle bu madencileri buraya koymadığımızda sonraki süreçte geldi Halk TV görkemli atılara Serhan Asker geldi buradan yayın yaptı. Ne bize mikrofon uzattı ne de orada bu işe büyük mücadele eden çevre derneğinin avukatı dahil olmak üzere halktan bu işte payı olan insanlara mikrofon uzatmadı. Kendi kafasına göre orada kendi kafasına göre insanları konuşturdu geldi. Şimdi Serhan Asker o zaman şimdi sen de gel Halk TV. Gel vatandaş orada barikatta bekliyor. Şimdi yiğitseniz şimdi gelseniz de Serhan Asker ve saz arkadaşları şimdi gelecek oraya. Orada mücadele eden insanlara zamanında mücadele etmiş burada katkı koymuş insanlara gelip mikrofon uzatmayanlar o işin rol çalması kısmında orada olanlar şimdi ortalıkta yok. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı da Aybastı Belediye Başkanı da muhalif olduğunu iddia edip sadece muhalefete muhalefet eden Halk TV'de gelecek şimdi orada olacak bizimle olacak. Bazen de doğrudan maden şirketi değil maden şirketleriyle iş tutup da burada yalandan madene karşıymış hareketi yapan yerel yönetimlerin de medyanın da sorgulanması lazım.
1: Perşembe Yaylası'na vatandaş girişini yasaklayan Ordu Valisi'ni de aradığını söyleyen Adıgüzel şu ifadeleri kullandı.
2: yaptım.
3: Peki siz valiliği aradınız mı? Valilikten bu yasak kararı ile ilgili.
2: Vali bana şu ana kadar dönüş yapmadı. Hızlı bir şekilde dönerdi sayın valimiz. O da izinde diye bilgi aldım. Şimdi zaten Aybaslı belediye başkanının açıklama yapıp çevre derneğini Orçevi yanına almıyor. Milletvekilleri gelmeyecek diyor. Kafasına göre AK Partili belediye başkanı açıklama yapıyor. Biz burada madencilik istemiyoruz diye. Fakat ondan sonra tutuyor. Ertesi gün madenciler oraya giriyor. Bakın enteresan. Şimdi Hilmi Güler geliyor Aybaslı'ya, biz buraya madenciliğe izin vermeyeceğiz diyor. AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama Orbel üzerinden madencilik yapıp bütün bentonit firmalarına bütün coğrafyamı açıyor. Şimdi orada vatandaşlar oradayken Hilmi Güler ortalıkta yok. Güya sözüm ona muhalif denen muhalif medya, iş bittikten biz oraları madencileri oradan kovaladıktan sonra orada başarıdan sonra gelip rol çalmaya, orada gelip başarıda pay sahibi olmayan insanlarla görüntü verip program yapmayı biliyor. Şimdi yoklar ortalıkta. Yarın yine bu işler bitince gelirler oradan rol çalmaya. O yüzden biraz da bu işi halkımızın doğru okuması lazım. Ben boşa demiyorum gelin Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne diye. Eğer yaylada yol tıkanıyor da vatandaş geçemiyorsa oradan geçmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelecek. Ey Hilmi Güler, ben sana oy verdim. Sadece hizmet için değil, bu toprakları, toprakta yaşayan her şeyi bitkisinden hayvanından insanlara kadar, sağlığımıza kadar sana teslim ettim. Sana emanet ettim. Şimdi sen Ordu coğrafyasını eğer gelip benimle savunuyorsan, emanetime savunmak için gelip benim önüme düşeceksin. Çünkü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler en uzun enerji bakanlığı yapmış kişidir. Ve bu madencilik faaliyetlerinde bürokrasiyi de iyi tanır. Hilmi Güler gelse bu barikatların önüne o madencilik faaliyeti durur. Niye gelmiyor? Yarın bunun hesabını sormayacak mıyım ben ona? Yarın gelip de evet ben o madenciliği engelledim diye yalan konuşursa suratına çarpacağım onun. Daha önceden aynı Fatsa'da yaptığı gibi. Fatsa Siyanürlü Altın Madeni'nde bir önceki AK Partili belediye başkanı açtı. Şimdi biz onu oradaki Fatsa Çevre Derneği ile oradaki insanlarla beraber bizim de büyük mücadelemizle kapattırdık mahkeme kararıyla. Şimdi ilk başta burayı sahiplenen yine Hilmi Güler oldu. Gel kardeşim vatandaşı dönüne. Önce riyakarlığı, önce sahtekarlığı, önce bu şekilde ben çevreciyim diye ortalıkta gezen insanları mahkum edeceğiz. Kendi içimizden önce bunları temizleyeceğiz, sonra başarıya kavuşacağız. Başka türlü yolu yok bunun.
1: Perşembe ailesine maden arama faaliyetlerinin ve mahkeme sürecinin nasıl devam edeceği hakkında bilgiler de paylaşan CHP'li adı Güzel şunları söyledi.
3: Bundan sonraki mahkeme süreci nasıl işleyecek Mustafa Bey?
2: 8 Mayıs'ta bilirkişi bir önceki akademisyenlerin olduğu gibi burada bu işe uygun görmezse Bölge İdare Mahkemesi'nin aynı kararı vermesini bekliyor. Çünkü zaten daha önce vermiş. Şimdi buradaki amaç zaten o bilirkişi kararı arkasından mahkemenin vereceği kararla aradaki geçecek zamanı bir oldu bittiyle kullanmaya çalışıyor şirket. Gene ya elinde ÇED raporu yok bir kere her şeyden önce.
3: 8 Mayıs'ta böyle bir karar verse bile buraya bir çivi çakılamaz mı?
2: Şöyle 8 Mayıs sadece bilirkişi raporu verilecek. Bu bilirkişi raporuyla mahkemenin görüp de karar vermesini arada bir zaman daha koyacaklardır.
3: O zamana kadar da şirket ne yaparsa kendini kar mı sanır?
2: Her deldiği yer, her attığı sondaj bölgeye zarar. Ya insanın karnına bir iğne sokuyorsunuz da bir yerden bir şey yapıyorsunuz da bütün organizma enfekte oluyor. Yani bu sonuçta doğa yaşayan bir şeydir. Bütün o su yatakları, o Menderesler bunların hepsi zarar görecek. Sonra bu zararı geri dönüş olmayacak.
1: Sondaj faaliyetini madencilik değilmiş gibi anlatıyorlar diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e yaptığı özel açıklamaları şu sözlerle noktaladı.
2: Sondaj faaliyetini madencilik değilmiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yalan konuşuyorlar. Çünkü sondaj faaliyetin kendisi de madenciliktir. Çünkü siz oraya 300-500 metre kazık çakıyorsunuz. Bütün su yollarını birbirine katıyorsunuz. Bütün o tabakaları birbirine katıyorsunuz. Su en rahat bulduğu yoldan gider. Su kaynaklarımız bizim için çok önemli. O havza Bolaman Havzası. Ya oradaki o vadiye yaptığınız ihanet Türkiye fındığının üçte birini üreten bu havzaya yapılan ihanettir. Ya fındık gibi bir altınımız varken bunun o coğrafyanın siyanürle ve ağır metallerle zehirlenmesi doğrudan sizin fındığınızı da tarumar edecek. Bütün bunların hesaplamaların yapılması lazım. Biz bu hesapları çok yaptık. Çok. Şunu bulduk. Bu da kıymetli. Madencilik yapılan o sarı görünen eşilen alan var ya. Eşilen kazma vurular. O kazılan alana fındık dikip fındık üretimi yapılsa ondan bir yıllık ülkenin elde ettiği gelir aynı alanda yapılan madencilikten o firmanın devlete verdiği gelirden daha fazla. Daha ne söyleyebiliriz biz ya? Bir de orada 400 yıl hiçbir şey üremeyecek. O orası öyle sapsarı kalacak 400 yıl boyunca. Ya böyle bir şey ancak ihanet olabilir, başka bir şey olmaz.
3: Şu anda oradaki durum nedir? Dozer çalışıyor mu ya da bir kepçe başladı mı?
2: Şu anda jandarmanın halkı barikatla engellemesi sonrası iş makineleri alana girmiş, muhtemelen sondaj yapıyorlar.
1: Ordu'daki Perşembe Yaylası, maden arama çalışmaları kapsamında alınan kararla halkın girişine kapatıldı. Yaylaya şirket araçlarının ulaşmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken karar kamuoyunda tartışma yarattı. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e özel açıklamalarda bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel hem sürece hem de yerel yönetimlere sert tepki gösterdi. Bölgede süren hukuki süreç ve madencilik faaliyetlerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Ekonomist doçent doktor Oğuz Demir, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bu yıl kurumlar vergisi istisnasının 22 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 100 civarında olan vergi istisnası son 10 yılda 600'e çıkarıldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Türkiye'ye gelen küresel şirketlerden 20 yıl boyunca vergi almayacağız. Erdoğan'ın sözünü ve 22 milyar dolarlık vergi istisnasını ekonomist doçent doktor Oğuz Demir canlı yayında anlattı.
2: Artık o pandemide benzer böyle her krizi fırsata çevireceğiz diyen bir anlayışa sahip ekibar. Bu da buna benzer bir şey. İşte savaş, biz bu savaştan acaba oradaki yatırımcıyı buraya çekerek yararlanabilir miyiz? İşte buradan bir alan açabilir miyiz? İş dünyasını biraz mutlu edebilir miyiz? Çünkü o gelen sermaye burada insanlarla ortak, şirketlerle ortaklık yapacak. Onlarla beraber çalışacak. Ve hani bir acaba bu mutsuzluğu ortadan biraz olsun giderebilir miyiz? Bakış açısını bir yansıması olarak görüyorum ben. Yani zaten bugüne kadar attığı her adımda hani parayı, sermayeyi öncelemiş bir yaklaşımın bir diğer yansıması bu. Ama bu pandemide de olduğu gibi burada da koşullar ve şartlar Türkiye'ye o sermayenin gelmesini ya da buradaki o sermaye çevrelerini kalıcı bir şekilde mutlu edebilecek bir ortama işaret etmiyor. Yani yanıldıkları yer aslında en başta yapmayı arzu ettikleri işe ya da elde etmek istedikleri getiriyle ülkenin ve dünyanın koşulları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bunu fark etmiyorlar. Bir türlü bunun böyle olduğunu kabul ederek hareket etmiyorlar. Sanıyorlar ki normal uygulamalar, hani normal teşvikler, normal adımlar bugün Türkiye'yi yine cazip kılar. Kurumlar gelir Türkiye'ye yatırım yapar. Biz de bir toparlarız falan sanıyorlar ama
3: bunu şey için
2: Türkiye
3: söylüyorsunuz değil mi?
2: Normal çizgi geçti.
3: Tayyip Erdoğan'ın bu 20 yıl boyunca vergi almayacağız sözleri için söylüyorsunuz.
2: Tabii bunlar için söylüyorum. Yani bu son Merkez Güçlü Türkiye programı diye bir şey açıklandı ya Mehmet Şimşek'in ve dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı. Dolayısıyla aslında yine birilerine bir şeyleri peşkeş çekmiş olursunuz. Maalesef ki işin geldiği nokta buraya gidiyor Mustafa Bey. Yani buradan yabancının gelmeyeceğini, o küresel şirketlerin merkezlerini İstanbul'a taşımayacağını, böylesi bir anormal ortamda hem hukuk sıkıntılarıyla karşı karşıyayız, hem dönüyorsunuz ekonomik bir istikrarsızlık söz konusu. Enflasyonunuz yüksek, faiziniz yüksek, ekonominiz durgunluk altında, tüketiciniz tüketme yeteneğini yitirmiş. Böyle bir ortamda sanki her şey normalmiş gibi davranmanın bana tek bir şeyi geliyor, anlamı geliyor. Buradan yararlanacak birileri var bence. Yani yerli birileri var. Ya yabancılarla ortaklık yaparak ya da başka vesilelerle. Bunlara bir alan açmış oluyorsunuz bana ve ben böyle hissediyorum. Çünkü bunun çalışmayacağını, bunun bir faydasının olmayacağını, bunun bir karşılığının olmayacağını en başta Mehmet Şimşek'in gördüğünü ve bildiğini tahmin ediyorum. Yani bu kadar normalmiş gibi davranmanın bir manası yok ülkede yani. Bunun çalışmayacağı çok ortada ve son 10 yıldır iktidarın yaptığı her şeyin arkasından belirli çıkar gruplarına çıkar yarattığı bir ortam oluştuğunu gördük biz. Yani bunun da ben burada bir sıçrama arayışı olduğunu sanmıyorum. Buradan birilerinin yine bir şeyleri vergi dışı bırakılacak. Birileri dışarıdan bir şirketmiş gibi görünüp içeride işlerine devam edecekler, vergiden muaf olacaklar. Yani bırakın hani getirisini, vergi ödeyenden vergi de almamış olacaklar. Bugün geldiğiniz nokta hep

0: aynı şeyi söylüyorum. Öyle bir yerde değiliz ki artık. Yani orada kurumlar vergisi istisnası sağladığınızda siz sadece birilerinin ödeyecekleri vergi ödememelerine neden oluyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan ekonomist doçent doktor Oğuz Demir, Türkiye'deki kurumlardan alınan kurumlar vergisinin alınmamasını canlı yayında anlattı. Savaş bölgesindeki yatırımcıyı ülkeye çekebilir miyiz diye bir düşünce var diyen Demir, Türkiye'deki koşullar sermayenin ülkeye gelmesine engelliyor ifadesini kullandı. Yine birilerine bir şeyleri peşkeş çekecekler iddiasında bulunan Demir, çünkü bu programın çalışmayacağını Mehmet Şimşek de biliyor diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Vancouver'daki FIFA Kongresi öncesinde 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak radikal kural değişikliklerini onayladı. Haziran ayında başlayacak turnuvada rakibiyle tartışırken ağzını kapatan veya hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek. IFAB bu kuralların diğer lig ve turnuvalarda uygulanmasını zorunlu tutmadı. Bu kararı organizatörlerin tercihine bıraktı. Ancak Dünya Kupası'na kurallar kesin olarak yürürlükte olacak. Protesto amacıyla sahayı terk etme kuralı 2026 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Senegal ile Fas arasında oynanan finalde tartışmalı bir penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular sahayı terk etmişti. Yeni protokollere göre hakem kararını protesto etmek için sahayı terk eden oyunculara doğrudan kırmızı kart verilecek. Oyuncuları sahayı terk etmeye teşvik eden takım yetkilileri de kırmızı kartla cezalandırılacak. Bir maçın yarıda kalmasına neden olan takım prensip olarak hükmen mağlup sayılacak. Oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları, özellikle ırkçı hakaretlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle yasaklanıyor. Bu karar, Şubat ayında Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'ın Benfica'lı Gianluca Prestiani tarafından ağzı kapalıyken ırkçı hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine hız kazandı. Prestiani, Vinicius Junior'a yönelik hakareti bulunduğunu kabul etmesinin ardından UEFA'dan 6 maç ceza almıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu tür eylemlerin ağır yaptırımlarla karşılanması gerektiğini savunuyor. Avrupa Ligleri sahayı terk eden oyuncuya otomatik kırmızı kart verilmesine karşı bazı çekinceler dile getiriyor. Lig yetkilileri bir oyuncunun ırkçı tacize maruz kaldığı için sahayı terk etmesi durumunda kırmızı kart görmesinin haksızlık yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca 2026 AFCON finaline dair hukuki süreç de devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu Senegal'in kazandığı maçı daha sonra Fas Ligi'ne tescil etmişti. Senegal ise bu kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. FIFA yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda sarı kartların sıfırlanmasına yönelik bir düzenlemeyi uygulamaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun aldığı kararlara göre turnuvada bazı davranışlara doğrudan kırmızı kart uygulanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akademisyen Veysel Ayhan, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Ayhan, ABD, İsrail'in İran'a açtığı savaşın Körfez'deki yansımalarına ve olası gelişmelere yönelik konuştu.
2: Bölgesel bir girişim yapamazlar mı? Bu kick'ten öyle bir şey çıkmaz mı? Yani Amerikalılara sen biraz kenarda dur, kilidi açmak bakımından söylüyorum. Pakistan diyoruz biz ama Pakistan sonuçta öbür tarafta, yani bölgede değil. Ne dersiniz?
3: Körfez'in kendi başına bu kilidi açabilme ihtimali yok gibi. Birçok nedenden dolayı, yani ekonomik olarak bunlar çok güçlü olmaları, burada İran üzerine bir nüfus oluşturmalarına veya İran'a geri adım attırmalarına yol açacak olarak düşünmememiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, Körfez kendi içerisinde homojen bir politikaya sahiptir. Yani bakın, işte Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılma kararı aldı. 1 Mayıs itibariyle geçerli olacağını söylüyor ki bu Suudi Arabistan'ın kurmuş olduğu bir yapıydı. Ve 1960'lardan itibaren var olan bir yapıdan bahsediyor. O Körfez ülkenin tarihini iyi okumak gerekiyor. Mesela Umman açısından baktığımız vakit Umman'ın çok derin bir geçmişi vardır. Umman Sultanlığı dediğimiz vakit kaç yüzyıl bölgeye hakimiyet kurmuş. Dolayısıyla da bir devlet geleneğine sahip. Evet, zayıf kırganlıkları var ama kendi bir devlet geleneğine sahip. Suudi Arabistan'a baktığımız vakit evet 1820'lerden sonra bir siyasi yapılanma, ilişkiler atılma şu bir noktası ortaya çıktı ama kuruluşları bunların Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve Batı ile olan ilişkiler üzerinden kurgulanmıştır. Çok büyük bir zenginlikleri var ama çok ciddi bir şekilde askeri kapasiteleri yok ülkede. Ve dolayısıyla sürekli bir şekilde uluslararası garantörlük veya koruma veya güvenlik anlaşmaları yapmak zorunda. İngiltere'nin bölgeye gelmesiyle biliyorsunuz koruma anlaşmalarıyla gerçekleşti. Yani 1800'lerin başından itibaren özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne Rasulhayma bölgesinde koruma anlaşmaları gerçekleşti. Sonra Bahreyn, sonra diğer emirlikler ve bunların özellikle emirliklerin kurulması 1970'lerden sonradır. Dolayısıyla bunların devlet olma geleneğiyle baktığınız vakit 50-60 yıllık bir geleneğe sahipler yani. Dolayısıyla bu ülkelerin bu gibi krizlerle bölgesel ve küresel bir aktöre evrilme olasılıkları olabildiğince zayıftır diye tecrübeler de var. Yani bir devlet sistemi bozmaya kalktığı vakit işte Irak'ta Saddam Hüseyin yaşadıkları vesaire veya işte Libya'nın yaşadığı durum. Dolayısıyla biz bu Arap coğrafyasında ve özellikle de Körfez ülkelerinde böyle tek başına çok büyük inisiyatifler ortaya koyup da bağımsız bir iç ve dış politika yürütebilme politikalarını hayata geçirip bir takdirde çok daha güçlü bir şekilde uluslararası bir müdahaleyle karşı karşıya kalabilirler. Onlar da bunu biliyorlar. Ama ne yapabilirler? Yani şunu yapabilirler. Birazcık daha Amerika'yla yaklaşacaklar bu kısa dönem içerisinde ama orta ve uzun vadede alternatif güvenlik mekanizmaları içerisine girmeye çalışacaklar. Hı hı. Şu anda kendi içine kurmuş oldukları yapıları almaya başladı. Yani Körfez ülkeleri, Körfez İşbirliği Konseyi olsun veya kendi aralarında teşkilat alınmaları olsun birçok şey yaptı. Ama bugün gördük ki bir krizde, bu krizde yapılar bir güvenlik sağlamıyor.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan akademisyen Veysel Ayhan, Körfez ülkelerinin bölgedeki gelişmelerde öncü rol oynayamayacağını belirtti. Körfez'in homojen bir yapıda olmadığını vurgulayan Ayhan, zenginlikleri var ancak askeri kapasiteleri yok. Dolayısıyla uluslararası garantörlük anlaşmaları yapmak zorundalar dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. İhracatta tarihi rekor, ayrıntılar bültenimizde. ABD İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 64. günündeyken ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor. İran'a yönelik askeri operasyon ardından rotayı Havana'ya çeviren Trump ise Florida'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla yeni işgal sürecinin sinyallerini verdi. Göreve geldiği günden beri hamleleriyle konuşulan ABD Başkanı Donald Trump son olarak Orta Doğu'da İran'la savaşa girmişti biliyorsunuz. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu da ülkesinin başkentinden askeri bir operasyonla kaçırarak yargılayan Trump bu sefer yeni hedefini Küba olarak açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump İran dönüşünde belki USS Lincoln kıyıya 100 metre yanaşacak ve Kübalılar teşekkürler teslim oluyoruz diyecekler şeklinde konuştu. Ukrayna ve Donbas'ta operasyonlar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Sumi bölgesinde Miropolye yerleşiminin kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Son 24 saat içinde toplam 1195 Ukrayna askerini etkisiz hale getiren Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu tanklarının da aralarında bulunduğu 17 zırhlı savaş aracını imha etti. Yurda dönelim. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüşlere katıldıkları belirlenen 580 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 580 kişi serbest bırakıldı. Türkiye'nin doğurganlık oranındaki hızlı düşüşle alarm zillerinin çalması üzerine hükümet çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesi yürürlüğe girdi. Kamu kurumlarına aileyi koruyucu ve nüfus artırıcı politikalar izleme talimatı verildi. Düzenleme aile yapısının korunması ve nüfus politikalarının güçlendirilmesini hedefliyor. Genelge kapsamında her yıl Mayıs ayının son haftası da Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyledi. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu belirten Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar şeklinde konuştu. Akran zorbalığına karşı yeni bir süreç için düğmeye basıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda devreye girdi. Akran zorbalığının araştırılması alt komisyonunda hazırlanan taslak rapor kapsamında geniş kapsamlı politika önerileri ele alındı. Görüşmelerde eğitim ortamlarının güvenliğini artırmaya, öğrencilerin psikososyal gelişimini desteklemeye ve dijital riskleri azaltmaya yönelik çok boyutlu bir yaklaşım dikkat çekti. Öne çıkan öneriler arasında İstanbul'daki 25 okulda başlatılan Akran Nezaket Eğitim uygulamasının Türkiye geneline yayılması, Akran'dan Akran'a eğitim modelinin genişletilmesi yer aldı. Ayrıca yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri de kurulacak. Veli Akademisi modeliyle de ebeveynlere uygulamalı eğitimler verilecek.
0: Ekonomi.
1: ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarını yeniden başlattı. Trump gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkarılacağını açıkladı. Trump Avrupa'yı ticaret anlaşmasına uymamakla da suçladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eskişehir'de bulunan Eti Maden Kırkabor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırımın müjdesini verdi ve sadece tek tesiste 300 yeni istihdam sağlanacağını belirtti.
2: İnşallah lityum karbonatta da tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başlamış durumdayız. Bir başka önemli konumuz Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu 3 tesisimizi inşallah temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Bunlar yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık, 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır. Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşarak mal ihracatında yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. İstanbul'da Nisan ayında fiyat artışları hız kesmedi. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da enflasyon Nisan ayında aylık %3,74 arttı, yıllık %36,83 olarak ölçüldü. En yüksek fiyat artışı %11,09'da giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda gerçekleşti. Haberleri aktardık. Saat başında yeni gelişmelerle burada olacağız.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
4: Melenden suyu getiriyoruz, içme suyu.
3: Evet hocam. Evet.
4: Onu içmiyoruz bile yani. Bundan araba yıkıyoruz, yol yıkıyoruz. İçme suyunu bakkaldan alıyoruz. 2 gün yağmur yağmıyor, hemen yağmur bombası atalım. Bir yere bir dolu vuruyor, hemen dolu topu koyalım. Ya yok böyle bir çözüm dünyada. Ama ne anlatacağız, bunu ne anlatacağız?
5: Çok yakında böyle birkaç ay içinde vatandaşlarımız İSKİ'yi aradıklarında bir agentla, onlara çok kibarca konuşan ve çok da hızlı yanıt veren bir agentla karşılaşabilirler. Bunu ilk defa burada söylemiş olayım. Bunu yayına aldığımızda size ilk özel duyuru olacağız.
3: Harika.
6: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri, özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri boğazı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi. Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı mantarlar suyu dondurabilen proteinler üreterek bulut oluşumunu etkileyebilir. Bu yeteneğin kaynağının ise antik bakterilerden alınan bir gen olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar mantarların bu özelliğinin kaynağını inceleyerek bakterilerden gelen bir gene ulaştı. Bu genin suyun normalden daha yüksek sıcaklıklarda donmasını sağlayan buz çekirdekleme proteinlerini ürettiği belirtildi. Bilim insanları bu geni başka hücrelere aktardıklarında aynı buz oluşturma yeteneğinin ortaya çıktığını doğruladı. Uzmanlara göre bu proteinler atmosfere taşındığında küçük buz kristalleri oluşturarak yağmurun oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu süreçte mantarların bakteriler gibi su döngüsünün bir parçası olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar mantarların çok sayıda protein üretebilmesi nedeniyle hava olayları üzerindeki etkilerinin düşündüğümüzden daha büyük olabileceğini belirtiyor. Araştırmada bu doğal proteinlerin gelecekte bulut doğumlama teknolojilerinde kullanılabileceği ifade edildi. Şu anda kullanılan bazı kimyasalların yerine daha güvenli biyolojik alternatifler geliştirilebileceği vurgulandı. Uzmanlar bu proteinler toksik maddelere alternatif olabilir değerlendirmesinde bulundu. Bilim insanları bazı mantar türlerinin hava olaylarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmada bazı mantarların suyu dondurabilen özel proteinler üreterek bulut oluşumunu tetikleyebileceği ve dolaylı olarak yağışı başlatabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Antarktika keşif tarihinin en dikkat çekici hikayelerinden biri yalnızca insanlara değil bir kızak köpeğine de ait. ABD'li kaşif ve kızak sürücüsü Arthur Walden'ın sadık yol arkadaşı Chinook, Güney Kutbu'na yapılan zorlu keşif seferlerinde gösterdiği performansla kutup tarihine geçti. 1930 yılında yayınlanan arşiv kayıtlarına göre Chinook, ABD'li Richard Byrd liderliğindeki Antarktika seferinin en kritik üyelerinden biriydi. Byrd ekibinin Güney Kutbu'na yönelik keşiflerinde kızak köpekleri, ağır ekipmanların taşınmasından gıda depolarının kurulmasına kadar operasyonun bel kemiğini oluşturuyordu. Ortalama sıcaklığın sıfırın 30 ila 40 derece altına düştüğü Antarktika koşullarında ekip 4 ay boyunca yaklaşık 2000 kilometrelik bir rota kat etti. Yolculuk sırasında dev buz yarıkları, fırtınalar ve yoğun tipi keşif ekibinin en büyük tehditleri arasındaydı. Chinook ise bu süreçte yalnızca fiziksel gücüyle değil, liderliğiyle de öne çıktı. Walden'ın takımının baş köpeği olan Husky, kimi zaman tonlarca ağırlığa ulaşan yükleri taşıyan kızakların önünde yer aldı. Walden, Chinook için asla görevden kaçmadı, kayışları her zaman gergindi ifadelerini kullandı. Yoğun çalışma temposu zamanla Chinook üzerinde de etkisini gösterdi. Tüylerinin grileştiği, işitme kaybı yaşamaya başladığı ve eski hızını kaybettiği anlatıldı. Bunun üzerine Walden, Chinook'un yerine oğlu Ballarat'ı takım lideri olarak hazırlamaya başladı. Ancak bu değişim süre içindeki dengeleri de sarstı. Chinook artık serbest dolaşırken bir gün üç genç Husky'nin saldırısına uğradı. Yaşlı köpek saldırıya karşı koymaya çalışsa da sonunda yere düştü. Walden, ilk etapta kavganın sorumlusunun Chinook olduğunu düşünerek onu cezalandırdığını, daha sonra gerçeği öğrendiğinde ise bunun büyük bir hata olduğunu fark ettiğini anlattı. Chinook'un kayboluşuysa olayın en gizemli kısmı oldu. Walden, köpeğin 12. yaş gününde kısa bir görev için yeniden koşuma bağlandığını, ardından serbest bırakıldığını söyledi. Bir süre sonra geride kaldığını fark eden ekip, Chinook'un üste geri döndüğünü düşündü. Ancak akşam olduğunda köpekten hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına diğer kızak ekipleri ve keşif uçakları da katıldı. Hatta Amiral Byrd'ın pilotları Chinook için özel talimat verdiği aktarıldı. Buna rağmen köpekten hiçbir iz bulunamadı. Walden, Chinook'un bir buz yarığına düşmüş olabileceğine inanmadığını belirterek daha farklı bir ihtimali dile getirdi. Bence gururu incinmişti, yenilgiyi kabul edemedi ve yalnız başına ölmek için uzaklaştı. Hikayenin en çarpıcı detaylarından biri ise Chinook'un kaybolmadan bir gece önce sahibini iki kez uyandırması oldu. Walden, köpeğin patisini yüzüne koyduğunu ve aynı hareketi daha önce Chinook'un babasının ölümünden önce yaptığını anlattı. Bu nedenle Walden, bunun bir veda mesajı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Chinook'un bedeni hiçbir zaman bulunamadı. Chinook'un görkemli kariyerinin sahibiyle yaptığı son macerada gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla nasıl sona erdiği, kutup keşiflerinin en dokunaklı öykülerinden biridir. Antarktika'nın dondurucu sessizliğinde kaybolan efsanevi kızak köpeği, keşif tarihinin unutulmaz sembollerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 yılına ait dünyanın 50 en iyi plajı listesi açıklandı. Türkiye'den bu prestijli listeye yalnızca Kaputaş plajı girmeyi başardı. Dünyanın 50 en iyi plajı listesini belirlemek için bir araya gelen jüri, 2026 yılının en popüler destinasyonlarını belirledi. Listede Filipinlerin Palawan Adası'nda bulunan Entalula plajı dünyanın en iyi plajı seçildi. Yunanistan'ın Kefalonia Adası'ndaki Fiteri plajı ise ikinci sırada yer aldı. Avustralya'daki Warton plajı ise üçüncü sırada. Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında yer alan Kaputaş plajı ise listeye 29. sıradan girmeyi başardı. Bu doğal güzellik, turkuaz rengi suları ve sakin atmosferiyle dünya çapında tanınan plajlar arasında kendine yer buldu. İncecik kumu ve etkileyici manzarasıyla Türkiye'nin en özel plajlarından biri olan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Özellikle yaz aylarında tatil rotalarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Antalya Kaputaş plajı, Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında kıyı yolunun tam üzerinde yer alıyor. Sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğal yapısıyla dikkat çeken bu plaj, Kaş merkeze yaklaşık 20 kilometre, Kalkan'a ise sadece 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2026 yılının en büyüleyici deniz kıyıları belirlendi. Filipinler ve Yunanistan'ın ilk iki sırayı gösterdiği sıralamada Türkiye'nin gururu Kaputaş plajı oldu. Doğal güzelliği ve kristal berraklığındaki suyuyla uzmanlardan tam not alan Kaputaş plajı listenin 29. sırasında kendine yer buldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sınır tanımayan gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülkelik basın özgürlüğü endeksinde 163. sırada yer aldı. Türkiye'de gazeteciliği engellemek için yargının bir sopa olarak kullanıldığı vurgulanan raporda terörle mücadele mevzuatının gazetecilere karşı kullanılmasının Türkiye'yi basın özgürlüğü liginde en alt sıralara hapsettiği aktarıldı. Rapor, küresel ölçekte haber alma hakkının ciddi bir kuşatma altında olduğunu belgelemiş oldu. Endeks tarihinde ilk kez incelenen ülkelerin %52,2'si zor veya çok ciddi kategorisinde yer aldı. Rapora göre ise dünya genelindeki ortalama puan son çeyrek asrın en düşük seviyesine geriledi. 2026 endeksinde en ciddi düşüşse yasal göstergede yaşandı. Rapor, 110 ülkede gazeteciliğin basın hukukunun çiğnenmesi, olağanüstü hal yasaları ve ulusal güvenlik bahanesiyle suç sayılmaya başlandığını ortaya koydu. ABD'nin bir önceki yıla göre 7 sıra birden gerileyerek 64. sıraya düşmesi de dikkat çekerken 157. sırada Hindistan, 169. sırada Mısır, 116. sırada İsrail yer aldı. Raporda gazeteciliğin basın hukukunu çiğnenmesi ve olağanüstü hal yasaları veya genel hukukun kötüye kullanılması üzerinden suç sayılması küresel bir fenomen haline geldi ifadeleri kullanıldı. Sınır tanımayan gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163. sırada. Raporda ABD ve İsrail'in sıralaması da dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmalar günlük ultra işlenmiş gıda tüketimindeki bir porsiyon gibi küçük artışların bile dikkat kaybı ve demans riskinde yükselişle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bu gıdaların yalnızca beslenme kalitesini değil, uzun vadede beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Avustralya'daki Monash Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimindeki artışın dikkat süresinde düşüş ve daha yüksek demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Barbara Cardoso, ultra işlenmiş gıda tüketiminin özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde bilişsel performansı olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işlem hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişki kurmasa da bulgular dikkat çekici. Cardoso'ya göre bu risk yalnızca sağlıksız beslenmeyle açıklanmıyor. Hatta Akdeniz diyeti gibi sağlıklı diyetlere uyum sağlansa bile ultra işlenmiş gıdaların etkisi ortadan kalkmıyor. Öte yandan umut verici bir sonuç da var. Uzmanlara göre bu gıdaların yerine daha az işlenmiş ve doğal besinlerin tercih edilmesi birkaç yıl içinde bilişsel gerileme riskini azaltabiliyor. Peki ultra işlenmiş gıdalar tam olarak nedir? Bu gıdalar genellikle doğal formundan uzaklaştırılmış, endüstriyel işlemlerden geçirilmiş ürünlerdir. İçeriklerinde yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular ve emülgatörler bulunur. Cips, paketli kurabiyeler, hazır pizzalar, şekerli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar da bu gruba girer. Uzmanlara göre bu ürünler genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve sağlıksız yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından fakir kalır. Bu da hem vücut hem de beyin için gerekli besin dengesini bozabilir. Araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların etkisinin yalnızca beyinle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Bu gıdaların fazla tüketimi obezite riskini %55, tip 2 diyabet riskini %40, uyku bozukluklarını %41 ve depresyon riskini %20 oranında artırabiliyor. Ayrıca kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de ciddi artışla ilişkilendiriliyor. Günlük beslenmede sıkça yer alan ultra işlenmiş gıdalar yalnızca kilo ve kalp sağlığını değil, beyin fonksiyonlarını da tehdit ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işlem hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14. Haberleri aktarıyorum, ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini seçiyor. Mayıs ayının son haftası artık Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Okullardaki ara tatile yeni düzenleme yolda, ayrıntılar bültenimizde. Aile ve Nüfus 10 Yılı Genelgesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge ile aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Aile kurulmasını olumsuz etkileyen durumlara karşı harekete geçilecek, evliliği ve doğurganlığı teşvik edici adımlar atılacak. Türkiye'de doğurganlık oranlarının tarihsel olarak en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekilirken ayrıca Mayıs ayının son haftası da artık Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Hemen belirtelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da birazdan Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda kürsüde olacak. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılına dair aile ve nüfus vizyonunu açıklayarak demografik yapıya yönelik stratejik mesajlar verecek. Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini seçmek için bugün Ankara'da toplandı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB Başkanlığı'na vekalet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Seçim öncesi tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mekbunun okunması üzerine ise AK Parti ve CHP'li üyeler arasında salonda kavga çıktı. Bir süre ara verilen toplantı salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Bakan Tekin, ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun bir tatil yapmış olacaklar ifadesini kullandı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki acı olayların tekrarını önlemek için kalıcı tedbirler alınıyor. Mecliste okul saldırılarının sebeplerini araştırma komisyonu kuruldu. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlayacak 22 üyeli komisyon. Çocukları etkileyen her detayı kapsamlı bir şekilde araştıracak. Farklı ülkelerdeki çalışmalar incelenecek. Sosyal medya ve dijital mecraların gençlere etkisi araştırılıp çözüm teklifleri ortaya konulacak.

0: Haberleri aktardık. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınıyla devam edeceğiz.
1: Sizin de başınızdan geçiyordur. Telefonlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var diye kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyor. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte adımı biliyor, şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin diyor internetiniz diyor bitmek üzere diyor. Aa diyor internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor para gelecek diyor. Aman diyor yarın önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet al ve bu da bir kandırmacı aslında. Neden kandırmacı? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız, adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum gerçekten de. Beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama... Şimdi 1, 2, 5 tamam, sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunun adına bıktım.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Radyo Sputnik sondaki dakika.
0: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşuyor. Radyo Sputnik'te canlı olarak dinliyorsunuz.
3: Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Evlat olmamız da, anne baba olmamız da ailelerimiz sayesindedir. Aile, insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Hayata önce ailede hazırlanılır. Merhamet, şefkat, empati kurmak ilkin ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisinin ilk adresi ailedir. Şahsiyet ailede oluşur ve o çatı altında tekamül eder. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da yine ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. Aile zayıfladığında, zayıflatıldığında ise birey zayıflar, toplum kan kaybeder. Ailenin huzuru milletin huzurundan, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez. Anayasamızın 41. maddesinde yer alan aile Türk toplumunun temelidir ilkesi hem bir yükümlülüğü hem de milletimizin asli kimliğini ortaya koyan son derece veciz bir ifadedir. Evet, Türk milleti tarih boyunca aile bağlarının güçlülüğü, devamlılığı sayesinde varlığını sürdürmüş, maruz kaldığı tüm tehditleri bertaraf etmiş ve kültürel kodlarını korumayı başarmıştır. Vatanımızın, bu ifade önemli, ana vatan olması tesadüf değildir. Devletimizin devlet ana olması tesadüf değildir. İnsanımızın gönlünde tüten ocağın aile ocağı, ana ocağı, baba ocağı olması asla ve asla tesadüf değildir. Bu kavramların her birinin temelinde binlerce yıllık hayat tecrübesi, kültür mirası, inanç dünyamızdan neşet eden kadim değerlerimiz vardır. Nasıl güçlü ve sağlıklı bireyler fertleri arasında hak ve ödevlerin dengeli dağıtıldığı, sorun çözme kapasitesi yüksek haneler olarak tarif ettiğimiz güçlü ve sağlıklı ailenin temeli ise, güçlü ve sağlıklı aileler de aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabileceği en güvenli limandır. Kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim, dijital teknokültür çağında insana ve hayata dair hemen her şey gibi aile de dönüşüyor, form değiştiriyor, elbette ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Alışageldiğimiz yapıların çözüldüğü, insanın yol ve yön arayışının arttığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 86 milyonun sorumluluğunu taşıyan kadrolar olarak ülkemiz ve milletimiz için en iyisini yapmanın muhtemel riskleri, tehditleri ve fırsatları öngörerek Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Hayat tarzına müdahale eden, inanç değerlerimize hedef alan küstahlıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin oluruz ki yarın tarih tekerrür edecek. Aileye önem ve öncelik verdiğimiz için bizi bireyi önemsizleştirmekle veya kadını zayıflatmakla suçlayanların iddialarının absürtlüğü ortaya çıkacak. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. Bakınız, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye olarak aile ve nüfus meselesinde sadece dünyada yaşanan hızlı değişimlerin etkilerini hissetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda 1960'lardan itibaren devreye konulan yanlış politikaların ve algıların olumsuz sonuçlarıyla da yüzleşiyoruz. Bilhassa yaşı 50'nin üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Ülkemizde yıllarca şöyle bir propaganda yağmuruna tutuldu. Bize nüfusla kalkınma arasında birbirine zıt bir ilişkinin olduğu söylendi. Yani nüfus ve doğurganlık arttıkça yoksulluğun artacağı, refahın azalacağı ifade edildi. Nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek en küçük bir aykırı sese, fikre müsaade etmediler. Ayrıca aileyi değersizleştirirken çok çocuklu aileleri cehaletle, taşralıkla, yobazlıkla suçladılar. İstanbul'un göbeğindeki hastanelerde sırf ücret ödenmediği için cenazeler rehin alınırken sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılması gereken kaynaklar dışarıdan reçete edilen nüfus kontrol politikalarıyla çarçur edildi. Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Hatta refah toplumu olarak dünyaya örnek gösterilen ülkelerin hemen hepsi nüfus artış hızının azalmasından dert yanıyorlar. Aynı şekilde küresel cinsiyetsizleştirme akımları karşısında aile kurumunun irtifa kaybetmesine mani olamıyorlar. Kimi ülkelerde sorun öyle bir boyuta ulaştı ki eğer göçmenler olmasa ekonomi çökecek, hayat duracak, en temel hizmetler verilemeyecek. Değerli misafirler, ekonomik, ticari ve beşeri bakımdan dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bütün bunlardan maalesef bizler de etkileniyoruz. Aile bağlarımız, evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. Ülkemizde 2014'te yılda 1,351,000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1,000,000'un altına düştü. Oysa bizim kültürümüzde çocuk evin neşesi, bunun yanında kızdan torun bahçe gülü, oğuldan torun ise oğul balı olarak görülür. Ancak 10 yılda sofralarımızdan 500,000'a yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi. Üstelik kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda. Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka oran artık 30,08'e düşen hane halkı büyüklüğüdür. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Tabii burada ifade etmek isterim ki bu endişe verici tablo sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Avrupa'dan uzak doğuya kadar birçok ülke yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çözülmeye başlayan aile yapısıyla karşı karşıyadır. Oralarla kıyaslandığında Türkiye hamdolsun çok iyi bir konumdadır. Örneğin bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. Değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, hükümet olarak uzun bir süredir güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla oldukça geniş Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ismindeki aile ifadesine bile tahammül edemeyen marjinal zihniyete rağmen çok önemli adımlar attık. 2025 senesi aile merkezli politikalarımızda bir dönüm noktası teşkil etti. Aile ve gençlik fonunu önce deprem bölgemizde, ardından tüm Türkiye'de hayata geçirdi. 2026 yılında kredi tutarını artırdık ve şartları kolaylaştırdık. Yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz 150 bin liralık destek tutarını 200-250 bin liraya yükselttik. Genç çiftlerimize 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi sağlıyoruz. 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Temmuz 2025'te yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini yürürlüğe koyduk. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık iznini kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkardık. Ayrıca koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin hakkı tanıdık. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. 2025 aile yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduk. Aile ve nüfus meselesini toplumun ve siyasetin gündemine taşıdık. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Nüfus 10 yılı aileyi toplumun temeli, nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür. Vizyon belgemiz ise insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasıdır. Belgemizi birbirini tamamlayan 5 stratejik öncelik üzerine bina ettik. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır. 10 yılın önceliklerini hayata geçirmek için araştırma, kurumsal kapasite, mevzuat, iletişim ve diplomasi cephelerinde de çalışmalar yürüteceğiz. Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini, performans hedeflerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir. Biz de bunun en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle vizyon belgemizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Az önce ödüllerini takdim edeceğimiz kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Canlı olarak da Radyo Sputnik'te dinlediniz. Verdiği mesajlar nelerdi hemen aktaralım sizler için. Ailenin önemine dikkat çeken, aile insanın çatısıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez dedi. Milletin gücü yuvalarında tüten ocakta, nesilden nesile taşınan değerlerde gizlidir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dijital teknokültür çağında ailenin de dönüştüğünü vurguladı. Bugünkü yaptığı konuşmada aile yapısının zayıflamasının bireyleri etkilediğini ve toplumun kan kaybetmesine neden olduğunu aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğurganlık hızının düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış iflas etmiş durumda dedi ve üç çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu dile getirdi ve o günlerde bu çağrıya ideolojik gözlüklerle eleştirenler bugün hakkımızı teslim ediyor diye konuştu. Nüfus kontrol uygulamalarını eleştirdi geçmişte yapılan ve yaşlı nüfus oranının Türkiye'de arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını, bunların sonucu olarak da doğurganlık hızının düştüğünü dile getirdi. Rakamların herkes için tedirgin edici olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hükümet olarak da güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla önemli adımlar attıklarını dile getirdi ve yaptıkları desteklerden bahsetti ve yürürlüğe giren doğum izni süresinden de bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu sürenin 24 haftaya çıkarıldığını vurguladı. Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarının belirlenmesi için hazırlanan aile nüfus 10 yılı vizyon belgesinden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 5 stratejik hedeften bahsetti bu konuşmada. Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını da duyurdu ve toplumsal farkındalığında bu şekilde oluşturulacağını dile getirdi diyelim ve burada noktalayalım. Saat başında yeni gelişmelerle bültende görüşmek dileğiyle.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Counter press to counter attack. Futbolda topu kaybettikten sonra hemen geri kazanmak ve ardından ani hücuma çıkmak. İşte counter press to counter attack tam olarak bu mekanizmayı temsil eder. Buradaki temel fikir şudur. Topu kaybettiğin anda savunmaya çekilmeden önce anında baskı yap ve eğer topu kapmayı başarırsan rakip henüz yerleşemeden gole git. Bu sistemde işler şöyle işler. Takım topu kaybeder kaybetmez o topun etrafındaki en az 3-4 oyuncu eş zamanlı bir pres başlatır. Amaç hem topu geri kazanmak hem de rakibin oyun kurmasına izin vermemektir. Bu baskı sonucu top tekrar kazanılırsa rakip hala dengesiz haldedir. Yani savunma hattı dağınık, orta saha yerleşmemiş, kanatlar açık. Tam o an yani rakip kaoslayken hızlıca hücuma çıkılır. Bu yüzden bu sistemde topa sahip olmak değil, doğru zamanda sahip olmak önemlidir. Bu anlayışın modern futbol sahasına en çarpıcı örneklerini Jürgen Klopp'un Liverpool'u vermiştir. Gegenpressing sisteminin parçası olarak bu taktik top kapıldıktan sonraki ilk 5-8 saniye rakip kaleye yönelme prensibine dayanır. Sadio Mane, Salah, Firmino gibi hızlı düşünen ve uygulayan hücumcularla bu sistem mükemmel işledi. Yine Nagelsmann'ın Leipzig'i, Tuchel'in Chelsea'si ve hatta zaman zaman Guardiola'nın City'si de top kazanımından hemen sonra tempolu hücumlarla bu sistemi devreye sokmuştur. Türkiye'de de bu sistemin izlerini Okan Buruk'un Galatasaray'ında görmek mümkün. Özellikle sarı kırmızılarda oynadığı dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Arper'le Icardi gibi isimlerin top kapıldıktan sonraki ilk hamlelerinde bu anlayışın etkisi belirgindir. Aynı şekilde Abdullah Avcı bu sistemi belirli maçlarda daha kontrollü şekilde kullanmıştır. Bu sistemin avantajları şöyle sıralanabilir. Rakibin yerleşmesine izin vermeden gol fırsatı yaratır. Hücum çok hızlı geliştiği için savunma hazırlıksız yakalanır. Bireysel kaliteye değil, kolektif reflekslere dayanır. Oyun temposunu belirleyen taraf sen olursun. Topu kaptığında karşı kaleye en kısa yoldan ulaşabilirsin. Ama bu kadar agresif bir anlayışın dezavantajları da vardır. Pres bozulursa rakip boş alanda topla çıkar. Yoğun fiziksel güç gerektirir, oyuncular yorulabilir. Oyuncuların pres zamanlaması senkronize değilse sistem çökebilir. Top kaybı çok kısa sürede gol yeme riski doğurur. Rakip uzun toplarla seni aşarsa geride yakalanırsın.

0: gerektiren yönlerini bir arada barındırır. Doğru plan, doğru zamanlama ve doğru oyuncu profiliyle bu sistem bir maçı baştan aşağı değiştirebilir. Futbolda bazen 90 dakika kontrol değil, 90 saniyelik bir baskı ve patlama şampiyonluğu getirir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Somebody said you go.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere yönelik kapsamlı düzenleme hazırladı. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle 14 gün şartsız iade hakkı, cihaz geçmişine erişim ve güvenli ödeme sistemi getiriliyor. Düzenleme kapsamında yenilenmiş ürün bilgi sistemi UBIS devreye alınacak. Bu sistem sayesinde her cihaz için bir dijital kimlik oluşturulacak ve tüketiciler cihazın geçmişini, değiştirilen parçaları, geçirdiği test süreçlerini detaylı şekilde inceleyebilecek. Yeni sistemde ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sayede tüketiciler herhangi bir sorun yaşadığında kurumsal bir muhatapla karşılaşacak. Mevcut uygulamada cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yer alırken yeni düzenleme ile birlikte televizyonlar da yenileme kapsamına alınacak. Bu adımın özel

0: özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde tüketici güvenini artırması bekleniyor. Yenileme merkezleri için belirlenen asgari sermaye şartı da yükseltiliyor. Yeni düzenlemeyle bu tutar 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacak. Bu değişiklikle sektörde daha güçlü ve güvenilir firmaların faaliyet göstermesi hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçirilen, dijital kimliğe sahip olan, şeffaf geçmiş bilgileri bulunan, şartsız iade güvencesiyle sunulan ürünler olarak tüketicilere arz edilecek. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapacak ifadelerine yer verildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş demeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmelik, tüketicilerin haklarını genişletmeyi ve sektörde güveni artırmayı hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Nisan 2026 verilerine göre açlık sınırı 35 bin liraya yaklaşırken yoksulluk sınırı 112 bin lirayı aştı. Mutfak enflasyonundaki artış sürerken temel yaşam maliyetleri de hızla yükseliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı Mart ayında 32.792 lirayken bu tutar yaklaşık 1800 lira artarak 34.586 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı 35 bin liranın eşiğine dayandı. Barınma, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 lira olarak belirlendi. Verilere göre Nisan ayına mutfak enflasyonu aylık hesaplamalara göre %5,47 oldu. Son 12 aylık artış oranı %43,90 olarak hesaplanırken yıllık artış yaklaşık %40 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamada ücretli kesimin büyük bölümünde hane gelirinin tek maaşa dayandığına dikkat çekildi. Mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığı vurgulandı. Verilere göre asgari ücretle geçinen bir çalışanın bütçe açığı da büyümeye devam etti. Nisan itibarıyla asgari yaşam maliyetiyle elde edilen gelir arasındaki fark 16.726 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarında ise en dikkat çekici artış ekmekte görüldü. Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı %14,50 artarak 17 lira 50 kuruşa çıktı. Temel yağlarda ayçiçek yağı ve margarinde belirgin artış yaşanırken zeytinyağı ve tereyağındaki yükseliş de sürdü. Pirinç ve bulgur fiyatları artarken un ve makarna fiyatlarında önemli bir değişim görülmedi. Et fiyatlarında da sınırlı düşüş yaşanırken balık fiyatları yükseldi. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise gerileme kaydedildi. Meyve ve sebze fiyatları ise yeniden yükselişe geçti. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102 lira 35 kuruş, meyve kilogram fiyatı ise 131 lira 50 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açıkladığı verilere göre açlık sınırı 35 bine dayandı. Veriler, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının sürdüğünü ve özellikle sabit gelirli kesim için geçim koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmalar günlük ultra işlenmiş gıda tüketimindeki bir porsiyon gibi küçük artışların bile dikkat kaybı ve demans riskinde yükselişle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bu gıdaların yalnızca beslenme kalitesini değil, uzun vadede beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Avustralya'daki Monash Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimindeki artışın dikkat süresinde düşüş ve daha yüksek demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Barbara Cardoso, ultra işlenmiş gıda tüketiminin özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde bilişsel performansı olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işleme hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişki kurmasa da bulgular dikkat çekici. Cardoso'ya göre bu risk yalnızca sağlıksız beslenmeyle açıklanmıyor. Hatta Akdeniz diyeti gibi sağlıklı diyetlere uyum sağlansa bile ultra işlenmiş gıdaların etkisi ortadan kalkmıyor. Öte yandan umut verici bir sonuç da var. Uzmanlara göre bu gıdaların yerine daha az işlenmiş ve doğal besinlerin tercih edilmesi birkaç yıl içinde bilişsel gerileme riskini azaltabiliyor. Peki ultra işlenmiş gıdalar tam olarak nedir? Bu gıdalar genellikle doğal formundan uzaklaştırılmış, endüstriyel işlemlerden geçirilmiş ürünlerdir. İçeriklerinde yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular ve emülgatörler bulunur. Cips, paketli kurabiyeler, hazır pizzalar, şekerli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar da bu gruba girer. Uzmanlara göre bu ürünler genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve sağlıksız yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından fakir kalır. Bu da hem vücut hem de beyin için gerekli besin dengesini bozabilir. Araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların etkisinin yalnızca beyinle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Bu gıdaların fazla tüketimi obezite riskini %55, tip 2 diyabet riskini %40, uyku bozukluklarını %41 ve depresyon riskini %20 oranında artırabiliyor. Ayrıca kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de ciddi artışla ilişkilendiriliyor. Günlük beslenmede sıkça yer alan ultra işlenmiş gıdalar yalnızca kilo ve kalp sağlığını değil, beyin fonksiyonlarını da tehdit ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işleme hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus yılı programında konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini seçiyor. Kahramanmaraş'ta şakalaşırken ormanı yakmıştı. Cezası belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranlarına dikkat çekti. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılına dair aile ve nüfus vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan demografik yapıya yönelik stratejik mesajlar verdi.
2: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, toplum güçlü olur. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici. Çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Hatta dünyaya örnek gösterilen ülkelerin hemen hepsi nüfus artış hızının azalmasından dert yanıyorlar. Sorun öyle bir boyuta ulaştı ki eğer göçmenler olmasa ekonomi çökecek, en temel hizmetler verilemeyecek.
1: Türkiye Belediyeler Birliği Seçimli Genel Kurulu için bugün Ankara'da toplanıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince ise ortalık karıştı. AK Parti ve CHP'li isimler arasında darbede yaşandı. Oturuma bir süre ara verildi ve genel kurulun ertelenmesi bile gündeme geldi. Yapılan görüşmelerin ardından erteleme yapılmadı ve seçim yapılması kararlaştırıldı. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yarışıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 16 ilde zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 198 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesiyle 3,5 milyar liralık suç geliri trafiği tespit edilen şebekelere yönelik baskınlarda gözaltına alınanlardan 105'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpilden çıkan yangında 92 hektar ormanı yakan MS'ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının sanıktan tahsil edilmesine de hükmetti. Marmaray yolcu taleplerini ve şehirler arası entegrasyonu güçlendirmek amacıyla sefer saatlerinde kritik bir değişikliğe gitti. Daha önce sadece hafta sonları uygulanan gece ek seferleri yarın itibariyle artık haftanın her günü olacak. Yeni planlamayla Ankara'dan gelen yüksek hızlı tren yolcuları Söğütlü Çeşme'de beklemeden Marmaray'a aktarma yapabilecek. Spor. Süper Lig'de son 3 sezonu zirvede bitiren Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk için bugün saat 20'de Samsunspor'un konuğu olacak. Süper Lig'de 31 maçta 74 puan toplayan Sarı Kırmızılar en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin 7 puan, Trabzonspor'un 9 puan önünde yer almayı başardı. Galatasaray bugün Samsun'dan 3 puanla ayrılması durumunda da rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 26. şampiyonluğunu garantileyecek. Böylece Türk futbol tarihinde ikinci kez üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşmış olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi için kalan 3 haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ise bu akşam Başakşehir önünde zorlu bir maça çıkacak. Kadıköy'de saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Derbi sonrası İtalyan teknik adam Tedesco ile yollarını ayıran Sarı Lacivertliler takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle olacak. Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve ağrıları bulunan Nene ile Skriniar bugün forma giyemeyecek. Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören ve disiplin kurulundan da 3 maç ceza alan kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da bugün takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor Süper Lig'in 32. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçime çevrildi. Barış Göktürk, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlık yarışı için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi. Camiada dengeleri etkileyebilecek bir gelişme de ön plana çıktı. Kulislere yansıyan son bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu öğrenildi. Deneyimli ismin bir yıl başkan olayım ardından bırakayım şeklinde bir yaklaşım benimsediği ve geçiş süreci hedeflediği aktarıldı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Burdur'da beyaz kumsalı ve turkuaz renginin yanı sıra Mars'a benzerliğiyle de dikkati çeken Salda Gölü'nde kurulan merkezde düzenlenecek etkinliklerle bilim camiasının ilgisinin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor. Salda'da kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gelecek aylarda açılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce gölde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla oluşturulan merkezde göl ve havzasını bilimsel yönden araştırma, doğa koruması ve eylem planlarına katkıda bulunma, biyoçeşitlilik araştırmaları yapma ve toplumu bilgilendirme gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Salda'da gerçekleştirilecek bilim günlerinin koordinatörlüğünü yapan astronom Kadir Uluç, Salda'nın özellikle Mars çalışmaları odağında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Gölün doğal bir laboratuvar imkanı sunduğuna dikkati çeken Uluç şöyle konuştu.
2: Salda turizm açısından ön planda olan bir lokasyon. Biz bunun bilimsel tarafını da ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü dünya açısından çok önemli. Dünya üzerinden başka bir gezegene gitmeye gerek kalmadan aslında o gezegen hakkında çalışma yapabileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Bu kapsamda bölgede bilim turizmine teşvik etmeye çalışıyoruz. Amacımız dünya bilim camiasının ilgisini buraya çekip bilimsel aktiviteleri burada arttırmak.
1: Bilim merkezine gelenlerin Mars ve göl arasındaki ilişkiyi görebileceğini anlatan Uluç, burada bilimsel çalışmalara da katkıda bulunabileceklerini belirtti. Salda Bilim Günleri etkinliğinin Haziran'da yapılacağı bilgisini veren Uluç şunları kaydetti.
2: Bu etkinliğimiz iki ana unsurdan oluşuyor. Birincisi, Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek isimli çalıştayımız. Bu çalıştayın temel odağı aslında tamamen bilimsel çalışmalar konusunda bir ateşleyici unsur olabilmek. Bölge gençlerinin ve çocuklarının özellikle bilime olan ilgisini arttırmak ve bu bilime olan ilgilerini aynı zamanda yaşadıkları bölgedeki göllerini de işin içine katarak nasıl daha efektif hale getirebilecekler? Bu kapsamda bilim şenliği düzenleyeceğiz.
1: Uluç, bilim şenliği süresince öğrencilerin çeşitli bilimsel deneylere katılabileceklerini, akşam da arazide kurulacak teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyeceklerini ve böylelikle biyoloji, kimya ve astronominin bir araya getirileceğini anlattı. Burdur'da beyaz kumsalı ve turkuaz renginin yanı sıra Mars'a benzerliğiyle de dikkati çeken Salda Gölü'nde kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gelecek aylarda açılması planlanıyor. Merkezde düzenlenecek etkinliklerle bilim camiasının ilgisinin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin önemli ressamlarından biri olan Halil Paşa'nın 1912 tarihli dört mevsimi betimleyen tabloları Sotheby's'te düzenlenen müzayedede 537.600 sterline, yani yaklaşık 32 milyon 853 bin liraya satıldı. Müzayede evinin 200 bin ila 300 bin sterlin aralığında değer biçtiği eser, beklentilerin üzerinde bir rakama alıcı buldu. Dört panelden oluşan tablo, 19. ve 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı coğrafyasına odaklanan Oryantalist Sanat Müzayedesi'nde öne çıkan satış eserleri arasında yer aldı. Satış, Halil Paşa'nın eserlerine uluslararası sanat piyasasındaki ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Öte yandan söz konusu tabloların 1900'lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu Pera Müzesi'nde sergileniyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesindeki müzede devam eden Suyun Kıyısında Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi, sanatçının eserlerini arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte ele alıyor. Sergide sanatçının İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen üretim pratiği, portre, natürmort ve özellikle peyzajları üzerinden incelenirken ışık ve doğayla kurduğu ilişki de ön plana çıkarılıyor. Ziyaretçiler, sergide yer alan eserlerin yanı sıra daha önce Versace koleksiyonunda bulunan ve yine Sotheby's'te satılan Atlı Süvari adlı yapıtla sanatçının farklı dönemlerine ait çalışmalarını bir arada görme imkanı buluyor. Sergi 23 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde. Halil Paşa'nın 1912 tarihli dört mevsimi betimleyen eserleri Sotheby's'te düzenlenen müzayedede 537.600 sterline alıcı buldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İspanyol arkeologlar Cebeli Tarık Boğazı çevresinde antik dönemden 2. Dünya Savaşı'na uzanan 134 gemi enkazı tespit etti. Keşif bölgenin tarihsel önemini yeniden ortaya koyuyor. ResearchGate'de yayınlanan araştırmaya göre keşfedilen enkazlar antik Pön dönemine ait gemilerden Roma ticaret gemilerine, Orta Çağ'daki İslami dönem deniz araçlarından erken modern Avrupa savaş gemilerine ve 2. Dünya Savaşı kalıntılarına kadar uzanıyor. Bu çeşitlilik bölgenin binlerce yıldır yoğun deniz trafiğine sahne olduğunu gösteriyor. Uzmanlar Cebeli Tarık Boğazı'nın tarih boyunca Avrupa ile Akdeniz ve Orta Doğu arasında bir dar geçit işlevi gördüğünü belirtiyor. İngiltere ya da Lisbon'dan yola çıkan gemilerin Akdeniz'e ulaşmak için bu rotayı kullanması bölgeyi hem ticaret hem de savaş açısından kritik bir noktaya dönüştürdü. Roma döneminde balık sosu taşıyan ticaret gemilerinden Napolyon

0: Savaşları sırasında çatışmalara katılan donanmalara kadar birçok gemi bu hatta seyretti. Buluntular arasında öne çıkan örneklerden biri 18. yüzyıla ait bir İspanyol savaş teknesi oldu. Araştırmacılar bu teknenin sıradan bir balıkçı teknesi gibi görünerek düşman gemilerine yaklaşan ve ardından gizli toplarını ateşleyen bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Keşif yalnızca büyük savaş ve ticaret gemileriyle sınırlı değil, daha küçük ve gündelik yaşama dair buluntular da dikkat çekiyor. Bunlardan biri ilk etapta gizli belgeler içerdiği düşünülen ancak içinde taraklar bulunan bir kutu oldu. Araştırmacılar bu tür buluntuların denizcilerin günlük yaşamına dair nadir ipuçları sunduğunu ifade ediyor. Uzmanlar keşfin öneminin yalnızca bulunan enkaz sayısından kaynaklanmadığını vurguluyor. 2019'dan bu yana bölgede yalnızca 4 sualtı alanı belgelenmişken son çalışmayla bu sayı katlanarak arttı. Ancak araştırmaların henüz yüzeysel olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar yalnızca 10 metre derinliğe kadar inceleme yapılabildiği, oysa körfezin bazı noktalarında derinliğin 400 metreye ulaştığı ifade ediliyor. Bu durum deniz tabanında henüz keşfedilmemiş çok daha fazla kalıntı olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar daha derin katmanlarda tarih öncesi dönemlere ait izlerin bulunabileceğini de değerlendiriyor. Deniz seviyesinin geçmişte daha düşük olduğu dönemlerde kıyı olan alanların bugün su altında kalmış olabileceği belirtiliyor. Bilim insanları bu çalışmaların kaybolma riski altındaki denizcilik tarihinin izlerini korumak için kritik önem taşıdığını vurguluyor. İspanyol arkeologlar Cebeli Tarık Boğazı çevresinde yaptıkları araştırmalarda yüzyıllara yayılan geniş bir su altı mezarlığı ortaya çıkardı. Cebeli Tarık Kayalığı ve Algeçiras Körfezi arasındaki dar deniz hattında toplam 151 arkeolojik alan tespit edilirken bunların 134'ünde gemi enkazı bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı için 5 stratejik önceliği açıkladı. Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde yeni başkan Vahap Seçer oldu. Türkiye'de ultra zengin sayısında yükseliş yaşanıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında kritik mesajlar verdi bugün. Düşen nüfus artış hızına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de doğurganlık hızının 2024'te 1,48'e 2014'te 1,35 milyon olan yıllık doğum sayısının 2023'te 1 milyonun altına düştüğünü dile getirdi. Gelecek 10 yıl içinde 5 stratejik önceliği paylaştı.
2: Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi, yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
1: Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini seçmek için bugün Ankara'da toplandı. Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'sa kürsüye yürüdü. AK Partili üyeler ve CHP'li üyeler arasında kavga yaşandı. Oturuma bir süre ara verildi. Yapılan görüşmelerin ardından da seçim gerçekleştirildi. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli mesajlar veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği başta olmak üzere birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Okullarda yaşanan saldırıların ardından alınan mevcut önlemlerin kısa vadeli olduğunu vurgulayan Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde kamu kurumları arasında daha güçlü koordinasyonla hayata geçirilecek kapsamlı bir güvenlik planının devreye alınacağını kaydetti. Okullarda görev yapacak polisler için de ayrı bir kadro oluşturulmasını savunduklarını dile getiren Tekin, eğitim süresinin kısaltılacağına yönelik iddialara da yanıt verdi. Zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğinin altını çizdi. Türk pop müziğinin 1970'li yıllardaki güçlü kadın seslerinden Tülay Özer bir süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği nedeniyle dün 79 yaşında hayatını kaybetti. İkimiz Bir Fidanız ve Büklüm Büklüm gibi eserleriyle tanınan sanatçı Tülay Özer bugün Zincirlikuyu mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin vefat haberiyle sarsılan Zerrin Özer ise cenazede sağlık sorunları nedeniyle zor anlar yaşadı bugün. Biliyorsunuz beyincik damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle yürüme güçlüğü yaşayan Zerrin Özer'in fenalaştığı ve cenaze törenine de araç içinde katıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta attığı torpille orman yakan şüpheli hakkında verilen ceza belli oldu. Arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille 92 hektar Kızılçam ormanının yanmasına neden olan 21 yaşındaki M.S. taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının sanıktan tahsil edilmesine de hükmetti. Jeffrey Epstein skandalıyla sarsılan Norveçli diplomat çiftin 25 yaşındaki oğlu Yul Roth Larsen intihar etti. Çocuk yaşta Epstein adasına götürüldü ve 5 milyon dolar miras aldığı ortaya çıkan gencin ölümü aileye yönelik ağır baskı ve yolsuzluk soruşturmalarının ortasında yaşandı.
0: Ekonomi
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
2: Nisan ayındaki ihracat artışımız Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu. %22,3 bu artışımız. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu. Mal ve hizmet ihracat toplamımız Nisan itibariyle yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bu açıklamalarının ardından ihracat verileriyle ilgili bir açıklamada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Küresel gelişmelerin etkisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde dalgalanmaların artacağını kaydetti. Dünyada serbest artışı hızlanırken Türkiye'de de ultra zengin sayısında belirgin bir yükseliş görülüyor. Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri servete sahip kişi sayısı son 5 yılda yaklaşık 2 kat arttı. Küresel ölçekte ise ultra zengin sayısı aynı dönemde %30'a yakın artış gösterdi. İstanbul'da Nisan ayında fiyat artışları hız kesmedi. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon aylık %3,74 arttı. Yıllık %36,83 olarak ölçüldü. En yüksek fiyat artışı %11,09'da giyinme, ayakkabı harcamaları grubunda gerçekleşti. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
3: Sosyal medyada yine paylaşımlara bakıyor musunuz? Ben bakamıyorum ya. Gerçekten yani hani o işkence videoları, adamın bir tanesi.
4: Adam, özür dilerim, adam dedim.
3: İnsan görünümlü bir yaratığın o yere fırlattığı ve öldürdüğü kedi kadar kıymeti olmayan, değeri olmayan bir insan görünümlü değişik şey bir kediye eziyet ediyor. Böyle çok tip var. Köpeklere ateş açanlar var. Bakın bunları yapabilenler, bir canlıya ateş edebilen, bir canlıyı alıp yerden yere vurabilen, bir canlıya işkence yapabilen bir zihniyet insana da yapar, çocuğa da yapar. Bana da yapar, sana da yapar, herkese yapar. Yarın bir gün o karar verenler var ya, o kararları verenler, sınırları belirleyenler var ya, onlar. Sizlere sesleniyorum. Sizlerin yakınlarına da yaparlar. Yaparlar. Yapacak potansiyel var. Belli ki normal değiller. Sosyal medyada görüntüsünü gördük. Bir tane aşağılık insan görünümlü değişik şey toplu taşıma aracında bir tane genç bir kıza tacizde bulunuyor. Şimdi bu iğrencin aramızda dolaşıyor olması sizce normal mi? Nasıl güveneceğiz biz? Yani nasıl çıkacağız sokağa? Nasıl rahat hareket edeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biri videoya çekmiş de yakalanıyor Allah'tan hemen. Yalnız yakalanıyor da içeride kalsınlar be kardeşim. Çıkamasınlar, aramızda dolaşamasınlar. Toplum bir temiz olsun, toplum bir rahat olsun, huzurlu olsun. Ama gel gör ki biz bir türlü o huzuru, o temizliği bir türlü yakalayamıyoruz. Çok fena, gerçekten çok fena, gerçekten çok fena.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanların utanma duygusu yok gibidir. Ne yapsalar yüzleri kızarmaz. İşte tam o an eski bir halk deyimiyle anlatılır. Yüz surat davul derisi. Bu deyim insanların arsızlığını davulun derisiyle kıyaslar. Davul derisi tokmakla dövülür ama kızarmaz. Aynı şekilde bazı insanların da yüzü hiç kızarmaz. Aymazlıklarıyla tanınırlar. Adamda yüz yok, davul derisi gibi. Yani ne söylesen boş, ne yapsa utanmaz. Bugün utanmaz, sıkılmadan davranan biri tanımlanmak istediğinde hala bu deyim devreye girer. Anadolu insanının gözlem gücü deyimlerle kalıcı hale gelir. Bugün yüz surat davul derisi deyimini masaya yatırdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus ve aile vurgusu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede evlilik yaşının yükseldiğini, boşanma oranının arttığını ve doğurganlık oranının azaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tablonun endişe verici olduğunu dile getirdi. 5 stratejik önceliği saydı.
2: Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi, yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
1: Türkiye Belediyeler Birliği bugün Ankara'da başkanlık seçimi için toplandı. Toplantıda CHP'li belediye başkanları tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince kavga çıktı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Ardından salonda düzen yeniden sağlandı ve seçimde CHP ve AK Parti'nin adayları yarıştı. Oy sayımının ardından da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. AK Parti'nin adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oyla kaybetti. Batman'da 17 saatlik korku dolu bekleyiş mutlu sonla bitti. Gerçi üstte babasının peşinden giderken dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike sağanak ve fırtınaya rağmen bugün sağ salim bulundu. Küçücük bedeniyle geceyi dışarıda geçiren minik Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türk pop müziğinin 1970'li yıllardaki güçlü kadın seslerinden Tülay Özer dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Tülay Özer bugün Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin vefat haberiyle sarsılan Zerrin Özer de cenazede sağlık sorunları nedeniyle zor anlar yaşadı. Bilincik damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle yürüme güçlüğü yaşayan sanatçı Zerrin Özer'in fenalaştığı ve cenaze törenine araç içinde katıldığı öğrenildi. Spor. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta. Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20'de Samsunspor'a konuk olacak sarı kırmızılar. Maçı kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Daha önce Fatih Terim'le biliyorsunuz üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray aynı başarıyı Okan Buruk yönetiminde de yakalamaya çok yakın diyebiliriz. Okan Buruk bu akşam Samsun'dan galibiyetle ayrılacak. Süper Lig'de bunu başaran ikinci teknik adam olacak. 26. şampiyonluğun 3 puan uzağında yer alan Galatasaray'da yönetimde servet değerinde bir prim dağıtmayı hedefliyor. Fenerbahçe galibiyetinde 4 milyon euro dağıtan sarı kırmızılı yönetim şampiyonluğun ilanı halinde ise 10 milyon euro prim verecek. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından zirvenin 7 puan gerisine düşmüştü biliyorsunuz. Bu sonucun ardından da Tedesco ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe sezonun kalan 3 lig maçına Zeki Murat Göle yönetiminde ortaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe kalan haftalarda hata yapmadan sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor. Süper Lig'de 12 yıllık büyük hasrete son vermek amacıyla Eylül ayında başkan ve teknik kadrosunu değiştiren Fenerbahçe sayısız transfer ve yeni bir heyecanla çıktığı yolda maalesef 3-0'lık Galatasaray yenilgisiyle sezona havlu atmıştı. Camiada birkaç gün içinde tüm taşlar yerinden oynadı. Tedesco ve Devin Özek'in görevine son verilmesinden saatler sonra seçim kararı alan Saadettin Saran 6-7 Haziran'daki kongrede aday olmayacağının sinyalini vermişti biliyorsunuz. Barış Göktürk, Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışı için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor. Bu arada Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran ve ekibi tepkilerin odağındaki Brezilyalı kaleci Ederson hakkındaki kararı 6-7 Haziran'daki seçimde göreve gelecek yönetime bırakmış durumda. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
3: Ben gazetecilik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Gazetecilik mesleğinin ticaretle asla yan yana duramayacağını düşünüyorum. Gazeteci ticaret yapamaz. Ticaret kutsal bir şeydir. Onu başkalarına bırakın, başkaları yapsın. Gazeteci rüşvet alamaz. Rüşvete aracılık edemez. Komisyon alamaz. İltimas geçemez. Başkalarının hakkını gasp edemez. Kimseye ayrıcalık tanıyamaz. Düşmanca hislerle hareket edemez. Her şeyi objektif, net ve olduğu gibi yansıtmak durumundadır. Gazeteci iyi bir ayna olmak zorundadır.
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcı 1,9 Kelvinlik sıcaklığıyla dış uzaydan bile soğuktur. Büyük Hadron Çarpıştırıcı'da protonlar 27 kilometre uzunluğa sahip halka şeklindeki tünellerde saniyede 11 bin kez döner. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki tek bir görüşmenin dünyadaki durumu iyileştiremeyeceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov şunları söyledi.
2: Dünyadaki durum o kadar gergin ki bu eğilimleri bir anda durdurmak zor. 9 Mayıs Zafer Günü'ne yönelik ateşkesin tarihlerini karar alınır alınmaz duyuracağız. Putin'in Zafer Günü vesilesiyle ortaya koyduğu ateşkes inisiyatifine Kiev'den henüz bir yanıt gelmedi. Moskova, İran nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planının benzerlerini teklif etmedi.
1: Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Mali'de dahil olmak üzere terörizm, aşırıcılık ve diğer olumsuz tezahürlerle mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin beklentilere dair soruları yanıtladı. Peskov, tek bir konuşmanın bu kadar yoğun çatışmaların yaşandığı dünyayı iyileştiremeyeceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerhout bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achbaret, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Meditasyon ve benzeri tekniklerin yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmadığı, aynı zamanda beyin bağlantılarını ve biyolojik güçleri değiştirebildiği ifade edildi. Araştırmaya katılan kişilerin 7 gün boyunca yoğun meditasyon ve grup çalışmaları yaptığı aktarıldı. Bu sürecin ardından yapılan ölçümlerde beyin aktivitesinde değişim, bağışıklık sistemi tepkilerinde artış ve metabolizma üzerinde etkiler tespit edildi. Ayrıca vücudun doğal ağrı kesicileri olan bazı kimyasallarında artış gösterdiği ifade edildi. Araştırmada meditasyon sonrası beynin daha verimli çalıştığını gösteren bulgular da elde edildiği aktarıldı. Uzmanların bu durumun zihinsel gürültünün azalması ve beyin bağlantılarının güçlenmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Hemal Patel'in bu sadece rahatlama değil, beynin gerçeklikle etkileşimi değiştiren bir süreç dediği aktarıldı. Araştırmada elde edilen bulguların meditasyonun stres yönetimi, duygusal denge ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdiği ifade edildi. Uzmanların bu tür uygulamaların gelecekte kronik ağrı ve bazı sağlık sorunlarının yönetiminde kullanılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. ABD'de yapılan araştırmaya göre sadece 7 günlük meditasyon programı beyinde ve vücutta ölçülebilir değişimlere yol açtı. Bulgular meditasyonun fiziksel sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Vingalup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek %96 ile listenin zirvesine yerleşirken Türkiye %94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye, Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila 80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, Almanya %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre bol kıyafetlere entegre sensörler, vücut ölçümlerini izleme konusunda sıkı giyilebilir cihazlardan daha iyi performans gösteriyor. Çoğu sağlık ve fitness takip cihazı bileğin ya da vücudun etrafına takılan bir kayış formunda oluyor. Ancak yeni bir araştırma daha bol kıyafetlerin hareketi daha isabetli biçimde takip edebildiğini ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan sonuçlara göre gevşek kumaş vücudun hareketini %40 oranında daha yüksek doğrulukla ve %80 daha az veri kullanarak öngörüp kaydedebiliyor. Mevcut giyilebilir cihazlar cilde sıkıca temas ediyor. Ham hareketi ve hayati bulguları ölçerek bunları adım sayısı, kalori ya da uyku evreleri gibi daha somut ölçütlere dönüştürüyor. Araştırmacılar sensör gevşek olursa verilerin gürültülü yani düzensiz olacağı yönündeki yaygın inanışı çürüttü. Aksine bol ve dalgalanan kıyafetler hareket takibini belirgin biçimde daha hassas hale çeviriyor. Makalenin ortak yazarı ve King's College London'da mühendislik alanında öğretim üyesi olan Matthew Howard, bu da tıbbi ekipman gibi hissettiren giyilebilir teknolojiden uzaklaşıp elbisedeki basit bir düğme ya da iğne gibi günlük hayatınıza tamamen doğal biçimde devam ederken sağlığınızı izleyen akıllı kıyafetlere yönelebileceğimiz anlamına geliyor, diyor. Howard, bir kişi kolunu oynattığında bol bir kolun sadece olduğu yerde durmadığını, katlanıp hareket ettiğini ve vücuda daha sık oturan bir sensöre göre harekete daha hassas tepki verdiğini de belirtiyor. King's College ekibi farklı kumaşlar üzerinde çeşitli hareketler yapan hem insan hem robot denekler kullanarak sensörleri test etti. Bol kumaşlardan elde edilen bulguları kayışlara ve dar kıyafetlere takılan standart hareket sensörleriyle karşılaştırdılar ve kumaş temelli yaklaşımın hareketleri daha hızlı, daha doğru ve daha az veriyle tespit ettiğini fark ettiler. Araştırmacılar sensörün kıyafet üzerindeki konumunun ya da kumaşın vücuda temas ettiği noktaya uzaklığının doğruluğu etkilemediğini saptadı. Daha bol kıyafetlere yerleştirilen sensörler, mevcut giyilebilir cihazların çoğu zaman atladığı Parkinson titremeleri gibi küçük hareketleri algılamaya da yardımcı olabilir. King's College'dan çalışmanın ortak yazarı Irene DiGaglio, bu yaklaşımla insanların hareketlerini adeta büyütebilir, böylece tipik, sağlıklı bireylerin hareketlerinden daha küçük olduklarında bile yakalayabiliriz, diyor. Bu sayede sensörlerin gömlek düğmelerine eklenmesiyle insanların kendi evlerinde ya da bakım evlerinde günlük kıyafetleri içindeyken de izlenebileceğini ekliyor. DiGaglio, bu doktorların hastalarını izlemesini, tıbbi araştırmacıların da bu durumları anlamamıza ışık tutacak ve yeni tedaviler bu tür engelliliklere uygun giyilebilir teknolojilerle dahil geliştirmemizi sağlayacak hayati verileri toplamasını kolaylaştırabilir, dedi. Mevcut giyilebilir cihazlar egzersiz sırasında atılan adımları ve hareketi ölçmede faydalı olduklarını kanıtladı. Ancak kalp atım hızı değişkenliği, tansiyon ve oksijen düzeyi gibi klinik ölçütlerde sınırlamalara sahip. Yakın tarihli araştırmalar, akıllı saat gibi giyilebilir cihazların istirahat halindeyken kalp atışlarını doğru biçimde ölçtüğünü, ancak özellikle hareket halindeyken enerji harcamasını ölçmede tutarsızlıklar ve büyük hatalar gösterdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus yılı programında konuştu. İran krizi Amerika Birleşik Devletleri'nde havacılığı vurdu. Galatasaray bugün Samsun'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu bugün. Doğurganlık hızındaki düşüş ve artan boşanma oranlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 çocuk çağrımızdaki haklılığımız ortaya çıktı dedi. Nüfus yapısına ilişkin tedbir mesajı verdi.
2: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, toplum güçlü olur. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici. Çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Hatta dünyaya örnek gösterilen ülkelerin hemen hepsi nüfus artış hızının azalmasından dert yanıyorlar. Sorun öyle bir boyuta ulaştı ki eğer göçmenler olmasa ekonomi çökecek, en temel hizmetler verilemeyecek.
1: Milli Savunma Bakanı kaynakları İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumud filosuna yönelik Girit Adası açıklarında yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Buna ilişkin Yunanistan'ın kendi arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir değerlendirmesi yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini seçmek için bugün Ankara'da toplandı. Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kürsüye yürüdü. AK Partili üyelerle CHP'li üyeler arasında arbede yaşandı. Oturuma bir süre ara verildi. Yapılan görüşmelerin ardından da seçim gerçekleştirildi. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgelsi 311 oy aldı.
0: Ekonomi.
1: ABD merkezli havayolu şirketi Spirit Airlines, İran savaşına bağlı olarak yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle iflas bayrağını çekti. Söz konusu gelişme Amerika'da son 20 yılın en büyük ölçekli havayolu iflası olarak kayıtlara geçti. Şirketin 2020 yılının başından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla zarar ettiği ve gelecek yıl toplam 1 milyar dolardan fazla borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat verilerini kalem kalem açıkladı. 8,5 milyar dolar dış ticaret açığı verilen Nisan ayında ihracatta en büyük paya sahip ilk 3 sektör sırasıyla otomotiv, kimyevi maddeler ve mamulleriyle elektrik ve elektronik oldu. Nisan ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör %172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu. Savunma ve havacılık sanayi ayındaki %78,8'lik artış da dikkatlerden kaçmadı. Gelir dağılımındaki uçurum uluslararası raporlara da yansımış durumda. Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri servete sahip kişi sayısı son 5 yılda yaklaşık %93,5 artarak 2174'ten 4208'e çıktı. Türkiye ultra zenginlerin en hızlı arttığı 3. ülke oldu. Süper Lig'de şampiyon bugün belli olabilir. Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren Galatasaray bu akşam saat 20'de Samsunspor deplasmanında olacak. Sarı Kırmızılar Samsun'dan 3 puanla ayrılırsa rakiplerin sonuçlarına bakmadan, takipçilerinin durumuna bakmadan üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna imza atacak. Sarı Kırmızılar'da bu akşamki mücadelede kart ceza Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren sarı kart sınırında. Galatasaray Süper Lig'de 26. ve üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken sarı kırmızılı yönetimin takıma vereceği prim de belli oldu. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim şampiyonluk primini 10 milyon euro olarak belirledi. Yönetim 26. şampiyonluğun bugün ilan edilmesi halinde bu rakamı tüm takıma dağıtmayı planlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için kalan 3 haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ise bugün Başakşehir önünde zorlu bir maça çıkacak. Kadıköy'de saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Derbi sonrası İtalyan teknik adam Tedesco ile yollarını ayıran Sarı Lacivertliler de takımın başında Zeki Murat göle olacak. Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve arıları bulunan Nene ile Skriniar bugün forma giyemeyecek. Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören disiplin kurulundan da 3 maç ceza alan kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Gendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da bugün takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bugün 60. olan Divan Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa hedefinin garantilendiğini vurgularken ligi 2. sırada bitirmek istediklerini açıkladı.
0: Hava durumu.
1: Mayıs ayı başladı ama bir türlü bahar gelmiş değil. Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yarın bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara kuvvetli yağmurlu 11, İstanbul 13, Bursa 12, Çanakkale kuvvetli sağanak yağışlı 12, İzmir 15, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Konya kuvvetli yağmurlu 12, Sivas 16, Adana 23, Hatay ve Gaziantep 22 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Bugün konuşacağımız pek çok başlıkta da aslında hani Albert Camus'ya bir selam çakmak gerekiyor herhalde. Kaybettiğimiz işçilerimizi de dikkate alırsak ne diyordu? Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl yaşadığına değil nasıl öldüğüne bakın işte. Bir servisin yaşadığı kaza arkasından 5 işçinin hayatını kaybetmesi. Bu örnekler fazlasıyla yaşanıyor. Neredeyse her gün sadece buradaki tek fark maalesef biz hani sayılarla alakalı olduğumuz için, nitelikle, nicelikle ilgili olduğumuz için içerikten biraz kopuyoruz. Maalesef her gün yaşanıyor bu ve benzeri iş cinayetleri.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen bir hata yaparsınız, durumun ciddiyetini anlarsınız ve artık geri dönüşün olmadığını fark edersiniz. İşte o anda halk arasında şöyle bir söz duyulur: buyurun cenaze namazına. Bu deyimin kökeni 4. Murat dönemine dayanıyor. Sert yönetimiyle bilinen padişah tedbirli kıyafet geziler yapar, kurallara uymayanları denetlerdi. Bir gün Üsküdar'daki bir kahvehaneye girer. İçeride tütün içildiğini sezen padişah kahveciye adını sorar. Kahveci, baba erenler adınızı bağışlar mı diye sorar. Padişah Murat deyince kahveci dona kalır. Arkasından şu cevabı alır: sultanı da var. Bu cevabı duyan kahveci çaresizlik içinde söylenir: öyleyse buyurun cenaze namazına. Padişah bu nükteli teslimiyete güler ve kahveciyi affeder. Bu olaysa halk arasında anlatıla anlatıla deyime dönüşür. Bugün kötü bir durum karşısında artık yapacak bir şey kalmadı demek için hala bu sözle karşılaşırız. Kimi sözler çaresizliği bile espriyle anlatır. Bugün buyurun cenaze namazına deyiminin tarihi hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk Eğitim Derneği 2025 yılı eğitim değerlendirme raporunu hazırladı. Hazırlanan raporun ilk bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı 2025 bütçesine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
2: Rapor yalnızca harcama kalemlerini değil, eğitim sisteminin temel sorunlarını da gözler önüne serdi. Aynı zamanda eğitim finansmanına ilişkin de dikkat çekici bulgular ortaya konuldu.
1: Rapora göre bütçe artarken kaynakların büyük bölümünün zorunlu giderlere ayrılması, okul altyapısından dijitalleşmeye, deprem güvenliğinden bölgesel eşitsizliklere kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan dönüşümü sınırlıyor. Bu durum eğitimde asıl tartışmanın bütçenin büyüklüğünden çok nasıl kullanıldığına odaklanması gerektiğini ortaya koyuyor.
2: Rapora göre Türkiye'de 2025 yılında eğitimde pedagojik gerekçeler her zaman öncelikli bir referans olarak görülmedi. Bu duruma örnek olaraksa serbest kıyafet uygulamasına ilişkin açıklamalar örnek gösterildi.
1: Rapor, eğitim politikalarının çocukların gelişimsel ihtiyaçlarından ziyade değişen siyasal ve toplumsal bağlamlara göre şekillendiğini söyledi. Örnek olarak 2025 yılında eğitimin gündeminde yer alan ara tatillerin kaldırılması, orta öğretimin süresinin gözden geçirilmesi ve yüksek öğretim programlarının 3 yıla indirilmesi gibi başlıklar gösterildi.
2: Orta öğretimin süresinin kısaltılmasına yönelik tartışmalarsa şöyle değerlendirildi. Çözüm süreyi azaltmakta değil, mevcut süreyi gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran bir öğrenme sürecine dönüştürebilmekte yatmaktadır.
1: 1997 yılında orta öğretimde net okullaşma oranı %37 iken 2011'de bu oran %67'ye, bugünse %90'a yaklaştı. Özellikle kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış, geçmişteki eşitsizliğin büyük ölçüde giderildiğini gözler önüne serdi. Rapor bu tabloya bakarak zorunlu eğitimin süresinin kısaltılmasına ilişkin yapılan değerlendirmelerin gözetilmesi gerektiğini söyledi.
2: Rapor ayrıca eğitime erişimde sağlanan artışın orta öğretimin nitelik sorunlarını ortadan kaldırmadığını, aksine devam ettirdiğini belirtti. Buna örnek olarak üniversite tercihlerinin birçok genç için bilinçli bir tercih değil, zorunlu bir yönelim haline gelmesi, liselerin gençlere yön verme ve onları hayata hazırlama işlevinin zayıfladığı ve sınav odaklı yaklaşımın okulda verilmesi gereken eğitimi gölgede bırakması gösterildi.
1: Rapor eğitimde yaşanan sorunların sistemde tıkanıklığa işaret ettiğini ortaya koydu. Türk Eğitim Derneği'ne göre eğitimin süresinin kısalması gençlerin eğitim sistemiyle bağının daha erken kopmasına yol açabilir. Ayrıca çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, eğitimden uzaklaşma gibi sosyal sonuçlar doğurabilir. Buna karşın orta öğretimi gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfedebildiği, farklı öğrenme yollarına erişebildiği ve hayata hazırlanabildiği bir yapıya kavuşturmak gerektiği belirtildi.
2: Raporda ayrıca eğitim sisteminde her şey yolunda anlayışının pekiştirilerek sistemin kendi sorunlarını düzeltme kapasitesinin aşındırıldığının altını çizdi. Türkiye'de temel yeterlilik düzeyinin altında kalan öğrenci oranının hala yüksek olduğu da belirtildi.
1: Hazırlanan raporda eğitim politikalarına ilişkin diyalog kanallarının eksikliğine de vurgu yapıldı. Buna göre bu eksiklik, bütçe görüşmelerini neredeyse tüm politika tartışmalarının yığıldığı tek mecra haline getirdi.
2: Rapora göre öğretmen istihdam sürecinde dönüşüm hedefiyle kurulan Milli Eğitim Akademileri ise hedefine ulaşamadı. Hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarından belirlenenler hangi merkezi eğitim göreceğini ancak 30 Ocak'ta öğrendi. Buna rağmen öğretmen adaylarının nasıl bir eğitim alacakları ve nereye atanacakları henüz belli değil. Türk Eğitim Derneği bu durumu kervan yolda düzülür anlayışı olarak adlandırdı. Takvimin belirsizliklerle dolu olması ise yönetişimsel sorunlardan biri olarak değerlendirildi.
1: Buna göre ortaya çıkabilecek belirsizlik ortamı öğretmen adaylarını gelecek kaygısı ve motivasyon kaybına sürüklerken ekonomik ve yerleşim düzenlerine ilişkinde planlama yapmalarında sorunlara neden olabilir. Raporda bu kadar çok sayıda öğretmeni etkileyecek bir düzenlemenin yapılara akademi adı verilerek değil tüm sistemin açık ve tutarlı biçimde işletilmesiyle başarılı olacağı belirtildi.
2: Raporda eğitim sisteminin uzun yıllar boyunca esas aldığı öğrenci artışına dayalı büyüme varsayımının da artık geçerliliğini yitirmesine vurgu yapıldı. Buna göre nüfus artış hızının gerilemesi ve yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak eğitim sistemi önümüzdeki 5 yıl içinde dahi önemli bir ölçek daralmasıyla karşı karşıya kalabilir.
1: Eğitimde dijitalleşmenin bir amaç olarak değil, öğrenme süreçlerinin niteliğini artırmaya hizmet ettiği ölçüde anlamlı olduğu belirtildi. Genel önerilerse şöyle aktarıldı. Öğretmen arasında işbirliği ve profesyonel gelişim fırsatlarının teşvik edilmesi, okulların öğrenci ihtiyaçlarına ve yerel koşullara uygun olarak esneklik göstermesi, öğrencilere erken yaşta kitaplarla tanışma fırsatı sağlanması, kütüphanelere erişimin artırılması, farklı öğrenme gereksinimlerine sahip öğrenciler için kapsayıcı eğitim politikaları oluşturulması.
2: Raporda eğitim bütçesiyle ilgili ise şu ifadeler yer aldı. Toplam eğitim bütçesi yıllar içinde büyümeye devam etmektedir. Ancak bu tablo eğitimin kamu bütçesi içindeki konumunun her zaman güçlendiği anlamına gelmemektedir. Yatırım bütçesinin eğitim politikalarında belirlenen önceliklerin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır.
1: Türk Eğitim Derneği eğitim bütçesindeki artışın eğitimin niteliğinde iyileşme anlamına gelmediğini ve bütçenin hangi öncelikler doğrultusunda kullanıldığının daha önemli olduğunun da altını çizdi.
2: Türk Eğitim Derneği 2025 eğitim raporunu açıkladı. Buna göre bütçe artışı eğitimle niteliği artırmıyor, pedagojik öncelikler ikinci planda kalıyor, orta öğretimde süre kısaltma tartışmaları eleştiriliyor ve öğretmen istihdamında belirsizlikler yaşanıyor.
1: Türk Eğitim Derneği'nin eğitim raporunda öne çıkan tespitleri Radyo Sputnik dinleyicileri için haberleştirdik. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fosiller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Kambriyen döneminde yaşamış bazı deniz canlılarının günümüzdekilere benzer göz ve beyin yapılarına sahip olduğu görüldü. Elde edilen bulguların canlıların evrimine ilişkin önemli veriler sunduğu değerlendiriliyor. 2025 yılında Nature Communications dergisinde yayımlanan uluslararası bir araştırma kapsamında yaklaşık 518 milyon yıl önce yaşamış en eski omurgalılardan bazılarının gelişmiş görme sistemlerine sahip olduğu ortaya konuldu. Kambriyen dönemine ait iyi korunmuş fosiller incelendi ve bu canlıların göz ve beyin yapılarına dair ayrıntılı bulgular elde edildi. Arizona Üniversitesi bilim insanları yaklaşık 525 milyon yıl öncesine ait eklem bacaklı fosilleri inceledi. Yapılan analizler sonucunda söz konusu canlıların hem bileşik hem de tek mercekli gözlere sahip olduğu belirlendi. Fosiller üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla beyin yapısına ilişkin detaylar da ortaya çıkarıldı. Ve bu yapıların modern eklem bacakların beyin organizasyonuyla büyük ölçüde örtüştüğü görüldü. Bu canlıların gelişmiş bileşik göz yapısına sahip olduğu ve modern gözlerle benzerlik gösterdiği de ortaya konuldu. Yapılan araştırmalar sonucunda yarım milyar yıl önce yaşamış canlıların gelişmiş görme ve sinir sistemlerine sahip olduğu anlaşıldı. Bu durumun bazı biyolojik yapıların evrimsel süreçte çok erken dönemlerde oluştuğunu ve günümüze kadar büyük ölçüde korunduğunu gösterdiği belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin üretim hacmiyle Avrupa birincisi, dünya ikincisi olduğu beyaz eşya sektörü daralma eğilimine devam ediyor. Bloomberg HT'de yer alan habere göre TürkBES tarafından açıklanan ilk çeyrek verileri özellikle dış pazarlardaki yavaşlamanın üretim mantığını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. TürkBES'in verilerine göre 2026'nın ilk 3 ayında 6 ana ürün grubunda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalarak en sert düşüşü yaşadı. İhracattaki kayıplara paralel olarak üretim miktarı %21 geriledi. Yüksek enflasyon ve sıkılaşma politikalarının etkisiyle iç pazarda %10 oranında bir daralma kaydedildi. İç ve dış pazarın toplamında %19 düşüşle 6,3 milyon adet satış yapıldı. Sektördeki kan kaybı Mart ayı özelinde daha da belirginleşti. Mart ayında iç satışlardaki daralma %3 ile sınırlı kalsa da ihracat tarafında yaşanan %29'luk düşüş sektör temsilcilerine kalıcı gerileme riski konusunda alarma geçirdi. Mart ayı toplam satışları ise 2,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Sonuçları değerlendiren TürkBES Başkanı Alper Şengül, ihracat hacminin 2025 itibarıyla 10 yıl önceki seviyelerine gerilediğine dikkat çekti. Şengül, küresel talep koşulları ve dış pazarlardaki yavaşlama, ihracat performansımızda daha kalıcı bir gerileme riskini ortaya koyuyor. İç pazardaki talebinde yavaş seyretmesi genel büyüme rakamlarını baskılıyor. Bu tablo karşısında rekabet gücümüzü korumak adına Ar-Ge ve Yeşil

0: Yeşil dönüşüm yatırımları kritik önemde kalmaya devam ediyor, dedi. Türkiye'nin üretim hacmi bakımında dünya ikincisi olduğu beyaz eşya sektörü, ihracattaki sert düşüşle birlikte daralmaya devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında iç ve dış pazarın toplamında %19 düşüşle 6,3 milyon adet satış yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güzellik uzun yıllar boyunca kusursuzlukla aynı anlama geliyordu. Ancak artık mesele güzel görünmek değil, akılda kalmak. Hatta bazen dağınık, tuhaf görünmek. Dijital çağın ilk dönemleri kusursuzluğun altın çağıydı. Filtrelerle pürüzsüzleştirilmiş ciltler, aynı yüz hatları, birbirine benzeyen estetikler. Sosyal medya güzelliği ironik şekilde daha tek tipleştirici hale getirdi. El Ele dergisinde yer alan yazıya göre artık kusursuz görünmek şaşırtmıyor, etkilemiyor, hatta sıkıcı bulunuyor. Yeni jenerasyon bu tek tip estetiğe karşı daha mesafeli. Aşırı düzenlenmiş yüzler yerine mimikleriyle yaşayan, kusurlarıyla var olan yüzler daha çekici hale geliyor. Bugün güzellikte asıl lüks kusursuz görünmek değil, gerçek görünmek. Bu yeni çağda güzellik yüzeysel bir beğenilme halinden çıkarak daha derin bir çekim alanına dönüşüyor. Bu çekim alanının yarattığı şey artık simetri değil, karakter. Belki hafif asimetrik bir gülüş, belki göz çevresindeki doğal çizgiler, belki de kurallara uymayan bir stil. Bunlar artık düzeltilmesi gereken detaylar değil, kimliğin bir parçası. Bu değişim moda dünyasında da hissediliyor. Eskiden mükemmel olarak tanımlanan yüzlerin yerini artık daha özgün ve alışılmadık yüzler alıyor. Yeni estetik izleyicide hayranlık uyandırmaktan çok meraklandırmayı hedefliyor. Bu yeni dönem sadece bir güzellik trendi değil, aynı zamanda kültürel bir duruş. İnsanlar artık sadece güzel görünmek değil, gerçek görünmek istiyor. Post-pretty estetiğinin en dikkat çeken yanı bilinçli dağınıklık. Bu yaklaşım mükemmelliyetçiliğin katı sınırlarını kırıyor. Kusursuzluk baskısı uzun süre bireylerde yetersizlik hissini tetikledi. Sürekli daha iyi görünme arzusu bir noktada yorucu hale geldi. Kendini olduğu gibi gösterebilmek işte bu yeni dönemin en güçlü lükslerinden biri. Artık tek bir doğru yok, tek bir ideal yok. Herkesin kendi estetik dili, kendi çekicilik kodu var. Artık güzellik bir sonuç değil, bir ifade ediş biçimi. Güzellik uzun yıllar boyunca ulaşılması gereken bir hedef olarak tanımlandı. Kusursuz cilt, hatasız simetri. Ancak bugün bu tanım köklü bir değişim geçiriyor. Post-pretty olarak adlandırılan bu yeni dönem güzelliğin tek boyutlu değil, çok katmanlı bir ifade biçimi olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Hybrid marking. Futbolda savunma yapmanın iki temel yolu vardır. Birebir markaj, yani savunmacının bir rakibe birebir yapıştığı sistem ve alan savunması, yani oyuncuların bir rakibi değil, bir bölgeyi savunduğu sistem. İşte hybrid marking, bu iki yaklaşımı aynı anda kullanan bir savunma anlayışıdır. Amaç, topun olduğu bölgede rakibin en tehlikeli oyuncularını baskı altında tutarken, aynı zamanda takım savunmasının bütünlüğünü bozmamaktır. Bu sistemde savunma oyuncularından bazıları genellikle stoper ya da defansif orta saha rakibin en etkili hücumcularını birebir markaja alır. Örneğin rakibin 10 numarası yaratıcı bir oyuncuysa onunla bir oyuncu sürekli eşleşir. Ama aynı anda diğer oyuncular rakibin yerleşimine göre alanlarını korumaya devam eder. Böylece hem adam paylaşımı sağlanır hem de savunma şekli bozulmaz. Bu sistem özellikle duran toplarda çok etkilidir. Örneğin bir korner savunulurken rakibin en iyi kafa vuran oyuncusu birebir markaj alınırken diğer oyuncular alan paylaşarak araya koşanları savunur. Böylece saf adam adama markajın zaafları, saf alan savunmasının da boşlukları dengelenmiş olur. Hybrid marking'in saha içi kullanımı özellikle şu durumlarda öne çıkar. Topa sahip olan yaratıcı oyuncuya birebir baskı yapılır, onun pas opsiyonları kesilir. Aynı anda kanatlar ya da bekler alan savunmasına devam ederek savunma dengesini korur. Rakip takımın en etkili oyuncusu izole edilirken diğer alanlarda kompakt yapı bozulmaz. Bu sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Takım savunması organizasyonunu bozmaz. Birebir markajla tehlikeli oyuncular etkisizleştirilir. Alan savunmasıyla rakip pas trafiği kesilir. Rakip topsuz koşularla savunmayı dağıtamaz. Duran toplarda kafa golü riski düşer. Ama bazı zorlukları da beraberinde getirir. Oyuncular hangi durumda birebir, hangi durumda alan savunmasını geçeceğini karıştırabilir. Markaj oyuncusu başarısız olursa tüm sistem çöker. Hatalı adam paylaşımı alanın savunmasız kalmasına neden olur. Birebir eşleşme rakibin yetenekli oyuncusuna karşı yeterli gelmezse gol pozisyonu doğar. Fiziksel olarak yoğun bir sistemdir, sürekli dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Hybrid marking sistemini uygulamak için futbolcuların hem taktiksel farkındalığının hem de iletişim becerisinin yüksek olması gerekir. Çünkü sahada sürekli bir kim kimi aldı, kim hangi alanda kalıyor sorusu dolaşır. Bu da koordinasyonun ve liderliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Genellikle savunmanın lideri olan stoper ya da defansif orta saha bu sistemde takımın organizatörüdür. Dünya futbolunda bu sistemin ustalıkla uygulandığı en çarpıcı örneklerinden biri Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Rakip kim olursa olsun Simeone'nin takımı rakibin en tehlikeli oyuncusunu birebir alır ama savunma bloğunu bozmaz. Aynı şekilde Jose Mourinho da özellikle büyük maçlarda rakibin kilit oyuncularını birebir markaj altına alarak geri kalanını alan savunmasıyla kontrol altına alır. Türkiye'de bu sistemin örnekleri zaman zaman Abdullah Avcı, Ersun Yanal ya da Şenol Güneş gibi hocaların dönemlerinde görülmüştür. Özellikle büyük maçlarda rakip 10 numaraya adım adama baskı yapılırken orta saha alanı zonal şekilde savunulmuştur. Milli takımlar düzeyinde ise özellikle turnuva futbolunda güçlü rakiplere karşı sahaya çıkan takımlar hybrid marking'i tercih eder. Çünkü tamamen alan savunması yaparsan yetenekli oyuncular boşluk bulur, tamamen adam adam oynarsan takım dağılıp geçilir. Bu yüzden hibrit çözüm kontrollü bir panzehir sunar. Sonuç olarak hybrid marking savunma dengesini en iyi kurmaya çalışan sistemlerinden biridir. Ne fazla bireysel ne de fazla alan odaklıdır. Tam ortada, taktiğin ve pratiğin buluştuğu yerde durur ve doğru uygulandığında rakibi hem fiziksel hem zihinsel olarak çaresiz bırakabilir. Apple'ın ansiklopedisine bugün özellikle duran toplarda etkili olan hybrid parking sistemini anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Futbolun ansiklopedisi.
4: Radyo Sputnik müzik zamanı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstatistiklerle Çocuk 2025 bültenini yayınladı. Buna göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. TÜİK'e göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 86 milyon 92.168 kişiyken bunun 21 milyon 375.930'unu çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusunun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il %43,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı %39,2 ile Şırnak, %36,7 ile Mardin izledi. 2025 yılında toplam hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin 795 oldu. Hanelerin %41,9'unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %27,3 ile Tunceli olduğu görüldü. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü. Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2020 yılında çocuk nüfusun %26,9'unun 0-4 yaş grubunda, %28,7'sinin 5-9 yaş grubunda, %28,2'sinin 10-14 yaş grubunda ve %16,2'sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2025 yılında %22,7'sinin 0-4 yaş grubunda, %28,8'inin 5-9 yaş grubunda, %30,5'inin 10-14 yaş grubunda ve %18'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Doğum istatistiklerine göre 2024 yılında canlı doğan bebek sayısı 937.559 oldu. Doğan bebeklerin 481.825'i erkek, 453.734'ü ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin %96,7'sini tekil, %3,2'sini ikiz, %0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanede gerçekleşen doğumların canlı doğumlar içindeki oranı 2010 yılında %91,6 iken 2024 yılında %99,4 oldu. Beşli karmaşı 3 dozlu aşılama oranı 2023 yılında %98,8 iken 2024 yılında %96 oldu. Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2025 yılında %1,5'a düştü. Diğer taraftan aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2025 yılında %0,1 oldu. TÜİK verileri Türkiye'de çocuk nüfus oranının verilerin tutulduğu 1935 yılından beri en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluştururken söz konusu veri geçen yıl %25,5 olarak kaydedilmişti. Öte yandan geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il %43,3 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise %15,9 ile Tunceli olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: NASA'nın Curiosity Rover'ı Mars'ta şimdiye kadarki en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu. 3,5 milyar yıllık kaya örneğinde 21 farklı karbon bazlı bileşik tespit edilirken, bulgular Kızıl Gezegen'in geçmişte yaşamı destekleyebilecek kimyaya sahip olduğunu ortaya koydu. Mars'ta yaşam olup olmadığı sorusuna yanıt arayan bilim insanları önemli bir eşiği geçmiş olabilir. NASA'nın Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen'de şimdiye kadar tespit edilen en zengin organik molekül çeşitliliğine ulaştı. Bu bulgu, Mars'ın geçmişte yaşam için gerekli kimyasal koşullara sahip olduğuna dair en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, 2020 yılında alınan kaya örneğinde toplam 21 farklı karbon içeren molekül belirledi. Bu moleküllerden 7'sinin daha önce Mars'ta hiç görülmediği açıklandı. Organik moleküller, yaşamın temel yapı taşları olarak kabul ediliyor. Ancak bilim insanları bu bileşiklerin tek başına yaşamın varlığını kesin olarak kanıtlamadığını da vurguluyor. Mary Anning 3 adı verilen kaya örneği Mount Sharp eteklerinden toplandı. Bilim insanlarına göre bu bölge milyarlarca yıl önce göller ve akarsularla kaplıydı. Araştırmayı yürüten ekip, tespit edilen organik maddelerin yaklaşık 3,5 milyar yıl boyunca korunmuş olabileceğini düşünüyor. Keşfin en dikkat çekici unsurlarından biri, azot heterosikitleri olarak bilinen moleküllerin tespiti oldu. Bu yapılar, karbon ve azot atomlarının halka şeklinde dizildiği bileşikler olarak biliniyor. Bu tür moleküller, canlıların genetik bilgisini taşıyan DNA ve RNA'nın erken yapı taşları arasında yer alabiliyor. Çalışmanın başyazarı Amy Williams, bu keşfi son derece derin anlam taşıyan bir bulgu olarak nitelendirdi. Araştırmada ayrıca karbon ve kükürt içeren benzotiofen adlı bir bileşik de tespit edildi. Bilim insanları bu tür bileşiklerin meteoritlerde de bulunduğunu ve erken güneş sisteminde yaşam için gerekli kimyasalların yayılmasına katkı sağlamış olabileceğini düşünüyor. Ashwin Vasavada keşfi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. Bu organik moleküller Mars'ın geçmişte yaşam için uygun bir ortam sunmuş olabileceği ihtimalini daha da güçlendiriyor. Araştırma sonuçları Nature Communications'ta yayınlanırken bilim dünyası Mars'taki potansiyel yaşamın izlerini daha derinlemesine araştırmaya hazırlanıyor. NASA'nın Curiosity Rover'ı Mars'ta şimdiye kadarki en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu. Keşfin en dikkat çekici unsurlarından biri azot heterosikikleri olarak bilinen moleküllerin tespiti oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fasyonlara ve modaya yön verecek topuklu ayakkabıları sıraladı. Bu sezon kesik detaylar, altın ve gümüş tonlarının hakim olduğu metalik yüzeyler, mimari ve dikkat çekici topuk tasarımlarıyla şeffaf dokular öne çıkıyor. Bu sezon defilelerde topuklu ayakların parmak uçlarında, ayak kemerinde, yan yüzeylerinde kesikler görebiliriz. Altın ve gümüş tonları ise bu sezon ayakkabılarda güçlü bir geri dönüş yapıyor. İlkbahar yaz 2026 podyumunda metalik yüzeyler sandaletlerden babetlere kadar pek çok farklı formda kendini gösterecek. Amerikan ve Fransız modasının parlak gümüş modelleri modern bir etki yaratırken İtalyan ve Belçika koleksiyonlarında ise altın tonları daha sıcak bir görünüm sunuyor. Önceki sezonlarda odak ayakkabının burnunda olurdu. Bu sezonsa dikkatler tamamen topuklara yöneliyor. Ayakkabının karakteri artık ön kısımdan değil topuğundan okunuyor. Yeni sezonda topuklar kimi zaman mimari bir forma bürünüyor, kimi zamansa bir tasarım objesine dönüşüyor. Şeffaf yüzeyler, neredeyse görünmez malzemeler ve cam etkili dokularsa bu sezon yeniden moda oluyor. Moda tarihinde her zaman eğlence ve hareket duygusuyla ilişkilendirilen puantiye ayakkabılarda güçlü bir etki bırakıyor. 1950'lerin feminen elbiselerinden 80'lerin iddialı aksesuarlarına kadar farklı dönemlerde kendine yer bulan bu desen bugün farklı tasarımlarla yeniden yorumlanıyor. Lübnanlı moda devinin platform sandaletlerinden Fransız modasının klasiklerine kadar farklı silüetlerle karşımıza çıkan puantiye deseni tasarımlara retro bir enerji katıyor. Bu sezon ayakkabılar artık tek bir kategoriye ait olmak istemiyor. İlkbahar yaz 2026 podyumlarında loaferla topuklu, terlikle sandalet, hatta spor ayakkabıyla klasik bruj ayakkabı arasında kalan modeller öne çıkıyor. Bu sezon tasarımcılar ayakkabının kimliğini bilinçli olarak bulanıklaştırıyor. Konfor ve zarafet artık karşı karşıya değil, birlikte var oluyor. Bir zamanlar ayrı kategorilerde duran formlar birleşiyor ve ortaya hem tanıdık hem de biraz garip ama daha özgü bir ayakkabı dili ortaya çıkıyor. 2026 ilkbahar yaz sezonunda topuklu ayakkabılar klasik kalıpların dışına çıkarak hem estetik hem de işlevsellik açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kesik detaylardan metalik yüzeylere, mimari topuklardan şeffaf dokulara kadar uzanan bu çeşitlilik modada sınırların giderek silindiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de ilk kez hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları gerçekleştirilerek tüm illerde kullanıma sunuldu. Dünya Aşı Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da başta kuduz aşısı olmak üzere aşı takviminde yer alan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Türkiye'de yürütülen genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit A, hepatit B, su çiçeği, hemofilus influenza tip B ve invazi pnömokok hastalıkları olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı aşı yapılıyor. Erişkin dönemi aşı uygulamalarındaysa sağlıklı erişkinlere 10 yılda bir tetanos difteri aşısı, gebelere tetanos difteri, boğmaca ve influenza aşıları ve grip aşıları, 65 yaş ve üzeri bireylere zatüre ve grip aşıları uygulanıyor. Risk grubunda bulunan bireylere ise kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği, hepatit A, hepatit B, pnömokok, grip, meningokok aşıları öneriliyor ve uygulanıyor. Geçen yıl Nisan itibariyle uygulamaya alınan 6 bileşenli aşı, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, hemofilus influenza tip B ve hepatit B hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. 6 bileşenli karma aşı sayesinde çocuklara daha az enjeksiyonla daha fazla hastalığa karşı koruma sağlanıyor. Hepatit A virüsüyle mücadele kapsamında hepatit A aşısının 2012'de ulusal aşı takvimine dahil edilmesiyle birlikte hastalığın görülme sıklığına önemli bir azalma sağlandı. Elde edilen bu başarı sayesinde Türkiye'de hastalığın görülme oranı Avrupa ülkeleri ortalamasının altına gerileyerek dünya genelinde en düşük seviyeler arasında yer almıştı. Sağlık alanında yerli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar eşliğinde hepatit A aşısında önemli bir aşamaya geçildi. Hepatit A ve su çiçeği aşıları bir yılı aşkın süredir teknoloji transferi yoluyla yerelleşme kapsamında temin ediliyor. Bu çerçevede hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi ve tüm illerde kullanıma başlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Low block, yani derin savunma çizgisi. Takım savunmasının ceza sahasına yakın kurulduğu, hattın mümkün olduğunca geriye çekildiği bir savunma yaklaşımıdır. Bu sistemde amaç, rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olmaktır. Yani rakip istediği kadar pas yapsın, önemli olan o pasların seni sarsmaması ve seni yıpratmamasıdır. Bu savunma şekli özellikle teknik olarak daha zayıf ya da tempoyu kontrol etmek isteyen takımlar için idealdir. Oyunun temposunu düşürür, alanı daraltır ve rakibin bireysel yaratıcılığına ya da şut kalitesine güvenmesini zorunlu kılar. Çünkü bu sistemde merkez çok kalabalık, çizgiler çok sıkı ve ikinci toplar için oyuncular çok yakın konumlanmıştır. Low block oynayan bir takım genellikle şu şekilde dizilir. 4-5-1, 5-4-1 ya da bazen 4-4-2. Savunma hattı ceza sahasının birkaç metre önüne yerleşir. Orta saha bu hattın hemen önünde blok halinde konuşlanır. Hatta kanat oyuncuları bile savunma hattına yakın oynar. Bu da demektir ki rakip takımın ortadan geçecek yolu neredeyse yoktur. Kalabalık, temaslı ve sıkı bir savunma vardır. Bu sistemde rakibin kenarlardan orta açmasına izin verilir ama o ortaların etkili olması engellenir. Çünkü ceza sahasında bekleyen 4-5 savunmacı hazırdır. Bu savunma şekli şunu söyler: İçeri gelme, uzaktan şutla ya da orta yap ama biz seni merkezden geçirmeyeceğiz. Bu sistemin avantajları şunlardır. Oyuncular birbirine yakın konumlandığı için yardımlaşma kolay olur. Az alanda savunma yapıldığı için fiziksel yük daha azdır. Savunma hattı yakın olduğu için bireysel hataları telafi etme şansı yüksektir. Rakip teknik ama temposuzsa etkisizleşir. Ceza sahası savunması güçlenir, gol yeme ihtimali azalır. Ama bu sistemin eksileri de göz ardı edilemez. Rakibe topu ve alanı verir, bu da baskı yemen anlamına gelir. Topu kazandığında çıkmak zordur, hücum izolasyona uğrar. Uzun süre savunma yapmak mental olarak da oyuncuyu yorar. Bir gol yendiğinde bu sistem işe yaramaz hale gelir. Hücum potansiyeli düşer, gol atmak için mucize gerekir. Low block oynayan takımlar genellikle kontratak üzerine plan yapar. Top kazanıldığında hızlı oyuncularla 3 pasla rakip sahaya geçirmek istenir. Yani bu sistemde savunma blok halinde kalırken hücum tek bir uzun top veya ani bir çıkışla şekillenir. Bu yüzden hızlı forvet ve topla dikine çıkabilen orta saha oyuncuları bu sistem için altın değerindedir. Bu anlayışı başarılı şekilde kullanan takımlar arasında Atletico Madrid'in özellikle 2014'teki Şampiyonlar Ligi sezonu öne çıkar. Diego Simeone takımını düşük blokla rakibi durdurup ardından hızlı oyuncularla etkili ataklar gerçekleştirmeye odaklamıştı. Benzer şekilde Yunanistan'ın 2004 Avrupa şampiyonu olan takımı neredeyse turnuva boyunca low block sistemini mükemmel şekilde uyguladı. Türkiye'de ise zaman zaman Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, Abdullah Avcı'nın Başakşehir dönemleri, Hikmet Karaman ve Samet Aybaba gibi deneyimli teknik direktörlerin alt sıralardaki takımlarla elde ettikleri sürpriz galibiyetler bu sistemin örnekleridir. Bu sistem estetik değil ama pragmatik bir tercihtir. Takım güçlü değilse, oyuncular teknik olarak yeterli değilse ya da rakip çok daha kaliteli ise sahaya çıkıp "biz de oynayacağız" demek yerine "biz onları oynatmayacağız" demeyi seçer. Low block tam olarak da budur. Sonuç olarak low block her oyuncunun yerini bildiği, her topun nereye düşeceğini tahmin etmeye çalıştığı sessiz ama ölümcül bir savunma kurgusudur. Bazen sabır, bazen inat, bazen de yalnızca bir kontra gol bu yapının kilidini açabilir. Ama eğer bu takım bu sisteme sadık kalırsa güçlü rakipler bile duvara toslamış gibi hissedebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu sayfamızda rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olma amacı olan Love Block sistemini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antarktika keşif tarihinin en dikkat çekici hikayelerinden biri yalnızca insanlara değil bir kızak köpeğine de ait. ABD'li kaşif ve kızak sürücüsü Arthur Walden'ın sadık yol arkadaşı Chinook, Güney Kutbu'na yapılan zorlu keşif seferlerinde gösterdiği performansla kutup tarihine geçti. 1930 yılında yayınlanan arşiv kayıtlarına göre Chinook, ABD'li Richard Byrd liderliğindeki Antarktika seferinin en kritik üyelerinden biriydi. Byrd ekibinin Güney Kutbu'na yönelik keşiflerinde kızak köpekleri, ağır ekipmanların taşınmasından gıda depolarının kurulmasına kadar operasyonun bel kemiğini oluşturuyordu. Ortalama sıcaklığın sıfırın 30 ila 40 derece altına düştüğü Antarktika koşullarında ekip 4 ay boyunca yaklaşık 2000 kilometrelik bir rota kat etti. Yolculuk sırasında dev buz yarıkları, fırtınalar ve yoğun tipi keşif ekibinin en büyük tehditleri arasındaydı. Chinook ise bu süreçte yalnızca fiziksel gücüyle değil, liderliğiyle de öne çıktı. Walden'ın takımının baş köpeği olan Husky, kimi zaman tonlarca ağırlığa ulaşan yükleri taşıyan kızakların önünde yer aldı. Walden, Chinook için asla görevden kaçmadı, kayışları her zaman gergindi ifadelerini kullandı. Yoğun çalışma temposu zamanla Chinook üzerinde de etkisini gösterdi. Tüylerinin grileştiği, işitme kaybı yaşamaya başladığı ve eski hızını kaybettiği anlatıldı. Bunun üzerine Walden, Chinook'un yerine oğlu Ballarat'ı takım lideri olarak hazırlamaya başladı. Ancak bu değişim süre içindeki dengeleri de sarstı. Chinook artık serbest dolaşırken bir gün üç genç Husky'nin saldırısına uğradı. Yaşlı köpek saldırıya karşı koymaya çalışsa da sonunda yere düştü. Walden ilk etapta kavganın sorumlusunun Chinook olduğunu düşünerek onu cezalandırdığını, daha sonra gerçeği öğrendiğinde ise bunun büyük bir hata olduğunu fark ettiğini anlattı. Chinook'un kayboluşuysa olayın en gizemli kısmı oldu. Walden, köpeğin 12. yaş gününde kısa bir görev için yeniden koşuma bağlandığını, ardından serbest bırakıldığını söyledi. Bir süre sonra geride kaldığını fark eden ekip, Chinook'un üste geri döndüğünü düşündü. Ancak akşam olduğunda köpekten hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına diğer kızak ekipleri ve keşif uçakları da katıldı. Hatta Amiral Byrd'ın pilotlara Chinook için özel talimat verdiği aktarıldı. Buna rağmen köpekten hiçbir iz bulunamadı. Walden, Chinook'un bir buz yarığına düşmüş olabileceğine inanmadığını belirterek daha farklı bir ihtimali dile getirdi. Bence gururu incinmişti, yenilgiyi kabul edemedi ve yalnız başına ölmek için uzaklaştı. Hikayenin en çarpıcı detaylarından biri ise Chinook'un kaybolmadan bir gece önce sahibini iki kez uyandırması oldu. Walden, köpeğin patisini yüzüne koyduğunu ve aynı hareketi daha önce Chinook'un babasının ölümünden önce yaptığını anlattı. Bu nedenle Walden, bunun bir veda mesajı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Chinook'un bedeni hiçbir zaman bulunamadı. Chinook'un görkemli kariyerinin sahibiyle yaptığı son macerada gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla nasıl sona erdiği, kutup keşiflerinin en dokunaklı öykülerinden biridir. Antarktika'nın dondurucu sessizliğinde kaybolan efsanevi kızak köpeği, keşif tarihinin unutulmaz sembollerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmalar günlük ultra işlenmiş gıda tüketimindeki bir porsiyon gibi küçük artışların bile dikkat kaybı ve demans riskinde yükselişle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bu gıdaların yalnızca beslenme kalitesini değil, uzun vadede beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Avustralya'daki Monash Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimdeki artışın dikkat süresinde düşüş ve daha yüksek demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Barbara Cardoso, ultra işlenmiş gıda tüketiminin özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde bilişsel performansı olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işlem hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişki kurmasa da bulgular dikkat çekici. Cardoso'ya göre bu risk yalnızca sağlıksız beslenmeyle açıklanmıyor. Hatta Akdeniz diyeti gibi sağlıklı diyetlere uyum sağlansa bile ultra işlenmiş gıdaların etkisi ortadan kalkmıyor. Öte yandan umut verici bir sonuç da var. Uzmanlara göre bu gıdaların yerine daha az işlenmiş ve doğal besinlerin tercih edilmesi birkaç yıl içinde bilişsel gerileme riskini azaltabiliyor. Peki ultra işlenmiş gıdalar tam olarak nedir? Bu gıdalar genellikle doğal formundan uzaklaştırılmış, endüstriyel işlemlerden geçirilmiş ürünlerdir. İçeriklerinde yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular ve emülgatörler bulunur. Cips, paketli kurabiyeler, hazır pizzalar, şekerli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar da bu gruba girer. Uzmanlara göre bu ürünler genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve sağlıksız yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından fakir kalır. Bu da hem vücut hem de beyin için gerekli besin dengesini bozabilir. Araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların etkisinin yalnızca beyinle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Bu gıdaların fazla tüketimi obezite riskini %55, tip 2 diyabet riskini %40, uyku bozukluklarını %41 ve depresyon riskini %20 oranında artırabiliyor. Ayrıca kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de ciddi artışla ilişkilendiriliyor. Günlük beslenmede sıkça yer alan ultra işlenmiş gıdalar yalnızca kilo ve kalp sağlığını değil, beyin fonksiyonlarını da tehdit ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış, dikkat ve bilgi işlem hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Nisan 2026 verilerine göre açlık sınırı 35 bin liraya yaklaşırken yoksulluk sınırı 112 bin lirayı aştı. Mutfak enflasyonundaki artış sürerken temel yaşam maliyetleri de hızla yükseliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken

0: Aylık gıda harcaması yani açlık sınırı Mart ayında 32.792 lirayken bu tutar yaklaşık 1800 lira artarak 34.586 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı 35 bin liranın eşiğine dayandı. Barınma, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 lira olarak belirlendi. Verilere göre Nisan ayına mutfak enflasyonu aylık hesaplamalara göre %5,47 oldu. Son 12 aylık artış oranı %43,90 olarak hesaplanırken yıllık artış yaklaşık %40 seviyesine gerçekleşti. Açıklamada ücretli kesimin büyük bölümünde hane gelirinin tek maaşı dayandığına dikkat çekildi. Mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığı vurgulandı. Verilere göre asgari ücretle geçinen bir çalışanın bütçe açığı da büyümeye devam etti. Nisan itibarıyla asgari yaşam maliyetiyle elde edilen gelir arasındaki fark 16.726 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarında ise en dikkat çekici artış ekmekte görüldü. Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı %14,50 artarak 17 lira 50 kuruşa çıktı. Temel yağlarda ayçiçek yağı ve margarinde belirgin artış yaşanırken zeytinyağı ve tereyağındaki yükseliş de sürdü. Pirinç ve bulgur fiyatları artarken un ve makarna fiyatlarında önemli bir değişim görülmedi. Et fiyatlarında da sınırlı düşüş yaşanırken balık fiyatları yükseldi. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise gerileme kaydedildi. Meyve ve sebze fiyatları ise yeniden yükselişe geçti. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102 lira 35 kuruş, meyve kilogram fiyatı ise 131 lira 50 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açıkladığı verilere göre açlık sınırı 35 bine dayandı. Veriler, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının sürdüğünü ve özellikle sabit gelirli kesim için geçim koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Evet. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
1: Sevgili Ömür Gülük'le tamamlıyoruz.
3: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Hadi ben o zaman. Sende.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öfke birikir, sabır taşar, intikam yeminleri edilir. Bazen öyle bir noktaya gelir ki acı kelimelere sığmaz. İşte o zaman halkın dilinde şu sert deyim yankılanır. Burnundan fitil fitil getireceğim. Bugün mecaz anlamda söylenen bu deyimin ardında kan dondurucu bir gerçeklik yatıyor. Osmanlı döneminde bazı ağır suçlulara uygulanan bir işkence yöntemi vardı. Burnundan içeri düğümlü bir ip sokulur, boğazdan çıkarılır ve ileri geri çekilerek dayanılmaz acılar verir. Her kan damlasına fitil denirdi. Bu korkunç işkencenin ardından oluşan ifade burnundan fitil fitil getirmek. Karşındakine öyle büyük bir acı yaşatmak ki o da burnundan, gözünden, ruhundan çıksın. Bugün daha hafif anlamlarla kullanılsa da bu deyim hala ciddi bir öfkeyi ve hesaplaşmayı ifade eder. Kimi deyimler geçmişin karanlığından bugüne fısıltı gibi gelir. Bugün burnundan fitil fitil getirmek deyiminin iç burkan kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladın mı ya? Atladın mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs'ı atladın, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
0: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın sıcaklığının doğrudan ölçülemediği 800 bin yıl öncesi kadar eski zamanlara ait sıcaklık bilgileri Antarktika'daki buz örneklerinden elde edilebiliyor. Buzulların 3 kilometre kadar derinlerinden sondajla alınan örneklerde su moleküllerindeki oksijen izotoplarının oranı belirlenerek geçmiş sıcaklıklar tahmin edilebiliyor. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

say, oh, oh baby.

Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı ikramlar vardır ki değeri zamanla değil kalple ölçülür. İşte bu yüzden halk arasında şöyle denir. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Deyimin kökeni Osmanlı döneminde Üsküdar'da bir kahvehaneye uzanıyor. Kahveci limana yanaşan bir Rum kaptana kahve ikram eder. Ardından tam 40 yıl geçer. Osmanlı-Rum savaşı sırasında esir düşen kahveci bir subayın karşısına çıkar. O subay yıllar önce kahveyi içen o kaptandır. Kahve hatrına kahvecinin canını bağışlar. Bazı anlatımlarda kahveci Yusuf, kaptansa Stelio'dur. Stelio kahveyi unutmaz, Yusuf'u esaretten kurtarır. Bu olaydan sonra kahve deyiminin adı olur. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bugün bu söz küçük bir iyiliğin bile asla unutulmaması gerektiğini vurgular. İkram edilen bir fincan kahveyle başlar bazen bir ömürlük dostluk. Bugün bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünün vefa yüklü hikayesini paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bakın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın 2013'ten bugüne kadar ki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi o tarihten beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan, bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların dörtte biri bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970.000 çocuk.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin ortalama olarak 19 yaşında tamamlandığı düşünülse de beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam edebilir. Araştırmalar özellikle beynin planlama, karar verme ve mantıksal akıl yürütmeden sorumlu bölgesi olan prefrontal korteksin gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamladığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I don't think I know you.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Güzel enerjisiyle kendisi çok zarif, çok güzel, incik. Sevgili Ceren Gündoğdu.
2: Benim ruhum zaten hep sanki eskide yaşıyor. Yani öyle bir şeyim var. Sadece 90'lara karşı değil, nostaljik bir yapım var.
1: Uzun süre nefesini tutmuşsun da bir anda bırakıvermişsin gibi, bahar gibi. Bu şarkı beklediğimiz baharları kendi ellerimizle yeşertmemizin simgesi olsun. Ferahnaz Gündoğdu, sözlü müzik.
2: Annem.
1: Anneniz mi?
2: Evet. Bu şarkıdaki bütün şarkıların sözü müziği bana ait. Anneler hep hayatta böyle eksik noktayı kapamak, eksiklerimizi gidermek için bir misyonları vardır ya hani. Yüzümüz gülmüyorsa gülümsetirler, işte bomboş bir yeri çiçeklendirirler. Benim de böyle birazcık melankolik şarkılar yazmaya karşı bir yetim olduğu için albümde hakikaten insanı duyduğu anda yüzünü güldüren bir şarkı olsun istiyordum. Çünkü ona o kadar ihtiyacımız var ki.
1: Sevgili Ceren Gündoğdu, iyi ki varsın.
2: İyi ki çağırdınız, iyi ki sohbet ettik.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoşçakalın.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mesela Uzat da Öcalan'ın cümlesine atıf yapıyor. Öcalan'daki tavır yok.
2: Örgütün şu an kamuoyunda konuşan isimleri sürece tam bağlı değil. Konuşmayan isimleri sürece bağlı.
1: Ben sadece açık söyleyeyim. İlginçtir, Duran Kalkan'da onu gördüm. Yani Duran Kalkan da aslında bizim hoşumuza gitmeyen cümleler kurmuş ama Duran Kalkan şunu söylüyor. Kardeşim, mücadele illa silahlı olması şart değil. Önderlik bize silahı bırak dediyse silahı bırakacağız. Artık söylemle mücadeleyi geliştireceğiz.
2: Tabanda bence bu iş bitti. Yani toplumsal kabul oturdu. Siyasi alanda %90 mutabakat var. Toplumun içerisinde de bunun karşılığı vardır. Bir ölçüm yapılsa mutlaka çıkacaktır. Güneydoğu'da da oturdu bu. Metropollerde de farklı eğilimlere gittiğinizde bunun karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye bu sorunu bitirmek üzere ama bitmesini istemeyecek. Türkiye'nin bunlarla uğraşmasını isteyecek. Şu an en bariz güç diğer Amerika. Yani Trump harici Amerika diyebiliriz. Bir diğer güç de İsrail. Dolayısıyla ben şu an PKK'nın içerisinde İsrail'in çok büyük bir baskı kurduğunu ve belli pazarlıkların yapıldığını tahmin ediyorum.
1: Olabilir. Besar Uzat'ın cümlesi şu. Ben gelip siyaset yapmak istiyorum. Demokratik siyaset yapmak istiyorum. O zaman Türkiye demokratik siyaset hakkını tanıyacak bu insanlara. Bize yasal, anayasal düzenlemeler yapacak. Hukuki düzenlemeler yapacak. Siyaset alanı açılacak ki Türkiye'ye karşı silah kullanan bu insanlar gidip Türkiye'de siyaset yapabilsin. Toplumsal çalışma yapabilsin. Bunu öne çıkartıyorlar. Duran Kalkan'da da bu var.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bugün bir mucize oldu. Zam haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır. Gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın, hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasıl?